en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Biyonefem. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefem. Biyonefem.

gözden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Herkese günaydın. Guten Morgen Avrupa. Günaydın Avusturya. Hello. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun. Radyo programına hoş geldiniz. Harika görünüyorsunuz. İstanbul'dayım. Acayip bir yağmur var. Sanki böyle gök yarıldı. Bardakla su akıyor. Acayip bir yağmur var ya. Aman maşallah. Yani bizim için çok iyi. Harika bir yaz geçireceğiz inşallah. Susuz kalmayalım. Şehrimizde, Türkiye ve dünya susuz kalmasın. Günaydın. İyi sabahlar diliyorum. Ali abi yayındaysa bugün çok sonlara yetişebildim bilmiyorum. Yayındaysa çok güzel bir yayındı diyeyim. Çünkü Ali abi yayında olsun olmasın. Güzel yayın yaptığı için. Güzel yayın için çok teşekkürler. Yayında değilse de ceketi yeter. Oğlum ne oynadın patronuna ya. Hayır ya vallahi seviyorum ya. Ama önemli olan nedir? Benim onu sevmem. Onun beni sevmesi hiç önemli değil. Önemli olan benim onu ne kadar çok sevdiğim. Akif'e de öyle diyorum. Akif'cim, müdürüm ben, önemli olan benim seni ne kadar sevmem. Vallahi benim sevgim öyle ya. Ne yapayım, beni de böyle sevin işte. Değişik bir ruh halim var. Allah'ıma şükürler olsun. Arkadaşlar, herkese günaydın, iyi sabahlar. Nasılsınız bu sabah, nasıl görünüyorsunuz? Boya aynası bana bu sabah nasıl bir cevap verdi biliyor musunuz? Şok olacaksınız. Bu sabah konuşan aynama dedim ki, nasıl görünüyorum? Şu an ben eridim dedi. Yani ne kadar tatlı, ne kadar enerjik bir güne başladığını sana söylemek istiyorum demiş. Ne kadar güzel ya, konuşan bir aynam var, evet. Radyolarını yeni açan, sabahtan beri dinleyen, gün boyu dinleyen herkese iyi sabahlar diliyoruz. Ben sizler için her sabah pozitif enerjiyle yayındayım. İyi sabahlar demek için buradayım. Ve sizlerle olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Oo, mesajlar geldi be. Hadi şöyle bir hoş geldin. İyi yayınlar İbocuğum. Seni çok özledim. Bir tanesin. Harikasın İbocuğum. Ya biraz beni şımartsanıza ne olur ya. Yalan yeri de, yalan da olsa mutlu olayım ya. Arkadaşlar yalan yere bana güzel böyle mesajlar atsanıza ne olur. Gerçek olmasın hiçbir önemi yok. Yine ben mutlu olurum. Stuttgart'tan Nuray hoş geldin canım benim. Guten Morgen canım. Stuttgart. Balıkesir'den Ayşe ablamız geldi. Günaydın ablacığım, ne yapıyorsun? Bu zeytinleri hep sen kendin mi yiyorsun kız? Kim geri getirecek? Oo, Serap Hanım da aramızda. Serap, nasılsın? Ayçi'nin ve Gülbahar'ın selam var demiş. Aleyküm selam. Tam 4 evlilik yaptı. 4'ünden de ayrılmış. Allah'ım yarabbim bu kadın var. İbo diyor. Kıymetimi bilmiyorlar. Hadi birinci bilmedi. İkinci. Hadi ikinci de bilmedi kızım. Hadi üçüncü de bilmedi. Bir güzelim. Be güzelim. Dördüncü de mi bilmedi be? Hiç mi sende sorun yok ya? Ah be canımın içi be. Ah be güzelim be. Hadi bakalım. Selam Balıkesir'den demiş.

Arkadaşlar İstanbul'da sandviçe 10 euro verince tansiyonum düştü arkadaşlar. Ofise zor getirdi beni. Bu ne ya? İstanbul nereye gidiyorsun? Bir sandviç 10 euro olur mu ya İstanbul? Dedim bir sandviç alayım. Neyse dedim şirkette çay vardır. Abi 10 euro ya.

Şimdi Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen arkadaşlarım var. Bana diyorlar ki İbo, İstanbul inanılmaz pahalı bir şehir olmuş. Nine İbo, siz burada nasıl yaşıyorsunuz? Vallahi yaşıyoruz yani, çok şükür de biraz tabii pahalı yani. Ama inşallah düzelir. Ali abi de diyor ki 2000 euro ile geçin diyor bana burada. Nine Ali, Nine Ali. Bu paralarla geçinemiyoruz Ali Bey.

Ataköy'deki evimin kirası, yemin ediyorum. Bu pahalı hayatı sen seçtin İbo. Sude diyor ki ben de geldim. Hadi kimler geldi? Ben de geldim der misiniz lütfen? Esra da geldi. Hoş geldin Esra. Güzel. Kızım bu ne güzellik böyle bakayım. Filtre yok değil mi bunda? Vallahi maşallah, nazar değmesin. Tahtalara vur. Deli bile deli bile deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Deli bile deli bile... Esat mı? Çok yakışıklı. Bu da benim oğlum Esat diye. Çok tatlı maşallah. Hülya geldi Viyana'dan. Hoş geldin canım. Kübra geldi Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf. Ayşe abla Balıkesir'den, ne yaptın öyle abla? Videoyu açamıyorum.

harikasın bugün ya demiş. Misafirim geliyor demiş. Misafirin kim Ayşe abla? Ben 56 yaşındayım demiş. Maşallah hiç göstermiyorsun ablacığım. Deli bile, deli bile, deli bile. Hala 20'sinde, hala enerjin maksimum. Deli bile, deli bile, deli bile, ara sıra laf anda. İnsanlar mesela, çevremdeki insanlar mesela geçen gün arkadaşlarımızla bir aradaydı. Çok da güzel arkadaş çevrem var. Ah beybacım diyor, artık de 30 olduk, yaşlandık falan. Abi 30 yaşındaki kişi bile yaşlandım diyorsa biz yanmışız ya. Deli bile, deli bile, deli bile. Araştırmalara göre artık gülme oranımız düşmüş arkadaşlar ya. Çok üzülüyorum bunu duyunca. 2000 kişide mutluluk testi yapılmış. Evet, yüzümüz gülmüyor demiş. Dünya çapında yapılan araştırmada İngiltere'de. Neden bu araştırmalar hep İngiltere'de yapılıyor ya? İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 2000 kişi üzerinde test yapılmış ve mutluluk ve gülme oranı çok düşükmüş. Tüh ya. Nasıl yapacağız şimdi? Kadınlarda özellikle çok fazla gülmeme oranı yüksekmiş. Nedeni ne biliyor musunuz? Kırışıklık olmasın diye. Ya şaka mısınız ya? Kadınlara sormuşlar. Neden? Ya cildimiz çok kırışmasın, o yüzden gülmüyoruz. Abi nasıl anket bu ya? Ne kadar uzak, tahmin bile. Cemile geldi, günaydın, hoş geldin. Şeref, nasılsın? Duygu'yla beraber dinliyorsun, gördüm mesajınızı. Sabah spor yaparken, çok iyi ya. İsveç'ten Sabri Salih geldi, kral hoş geldin. Farkında değilsen hiç olma. Ne aşklar yürüdü bu sahil, ne fırtınalar aş. Arkadaşlar şöyle Viyana çevresinde, Salzburg ve tüm Avusturya'daki dinleyicilerimize bir günaydın.

Bugün Avusturya'da tatil mi arkadaşlar ya? Abi ben anlamadım, sürekli tatil modunda mısınız ya? Kadınlar yüzüm kırışmasın diye gülmüyormuş. Biz de boşuna espri yapıyoruz. Bize niye gülmüyorlar diye. Ha, alsın be, sıkıntı yok. Erkeklerde bir test yapılmış, şok olacaksınız. Erkeklerde güç testi yapılmış. Demişler ki ne kadar güçlüsün, kendini ne kadar güçlü hissediyorsun. Erkeğin verdiği cevabı merak ediyor musunuz? Erkek dinleyenlerimiz radyonun sesini açın. Ben de konuşuyorum şu anda. Erkek dinleyicilerimize söylüyorum. Erkeklerde test yapılmış. Demişler ki erkeklere kendini ne kadar güçlü hissediyorsun. Cevap ne olmuş? Şok olacaksınız. 10 tonluk bir fili bile deviririm demiş o. Ya Allah'ım ya. 10 tonluk bir fili deviririm diye cevap gelmiş ya. Oo çok iyi ya. Ama hanımefendilerde de ya gülme oranı, ya cildimiz kırışmasın diye de gülmüyoruz. Nasıl? Hayatın dengesine bakar mısınız ya? Bugün burada tatil demiş. Babalar günü. Aa tatilmiş bak. Ben biliyorum çünkü bir şey var bugün. Avrupa sürekli tatilde ya. Babalar günü orada daha mı önceden mi kutlanıyor Nuray? Abi anlamadım çünkü ben bildim yani. Bir şey var dedim Avrupa'da. Günaydın İbo. Gülmek isteyenler seni dinlesin demiş. Ya sen nasıl tatlısın doktor ya. Diyor ki gülmek isteyenler seni dinlesin. Adamsın ya, doktorum ya. Doktor dün var ya ne yemek yedik ya. Vallahi billahi. Günaydın İbrahim, hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum, güzel bir gün diliyorum demiş. Sağ ol, teşekkürler Emine ablacığım, nasılsın? Erdat'la Emine'ye de günaydın dileklerimizi iletelim. Bu şarkı kendisine, ailesine ve sevdiklerine de armağan etmiş olalım. Filiz geldi, Duygu'yla Enes'le beraber dinliyorlarmış. Avçin geldi, çok teşekkürler. Nurullah, hadi Gülşen'in şu şarkısını elimi kolumu bağla beni. Ne olur bu şarkı istiyorum demiş. Allah Allah. Güzel şarkı ama. Peki gelsin bakalım. Şimdi bu şarkı hangi burç özelliğini taşıyor biliyor musunuz? Bu şarkının burç yorumuna bakarsak. Hayır akrep diyeceksiniz ama nine. Herkes akrepler diyor değil mi? Bir heyecan, bir tutku. İşte yanılıyorsunuz. Her akrepte o yok. Akrepler ikiye ayrılıyor. Bana gelen akreplerde böyle bir heyecan yok. Vallahi ben onlara heyecan veriyorum. Abi bu şarkının enerjisini taşıyan burç kesinlikle ama kesinlikle yaylar. Kıymete binmek ne hoş. Ve teraziler, ikisi arasında gidip geliyor. Var mı terazi aramıza, yay var mı?

0: Afiyet bal şeker olsun demiş Ayşe ablam. Sağ ol güzelim.
1: Cihanda aşk, her yerde aşk.
0: Bundan böyle. İlker hoş geldin Viyana. Sesli mesajları yayına veremiyorum ya. Çünkü takılıyor, bir sıkıntı oluyor. Yazarsan çok sevinirim İlker. Günaydın, guten morgen. Ya bir şey söyleyeyim mi? Maşallah ya. Abo! Ben boğayım demiş. Ya gerçekten boğalarda da vardı, doğru. Ver coşkuyu. Bak bu şarkının enerjisi boğalarda da var. Balıkesir'den sevgili Ayşe ablamız. Kızım biraz yüzün gülsün ya. Suratın 5 karış ya Ayşe. Allah'ını seviyorsan. Bir mutlu bir fotoğraf, bir enerjik bir şeyler at. İçimizi kararttın güzelim ya. Vallahi billahi. Sana Pindirix yollayayım. Biraz mutlu ol. Şimdi 30 Mayıs'ta Pindirix'te muhteşem bir enerji yakalayacağız Viyana'da. Harika bir gün olacak. Pindirix'leri arabaya dolduracağım, öyle herkese Pindirix satacağım. Bilginiz olsun. Buyurun efendim, buyurun. Pindirix'leri bol bol çok özel fiyata vereceğim size. Bilginiz olsun.
1: Şimdi gel de gör beni.
0: İki yarışmamız olacak bu arada. Kırmızı takım ve mavi takım. Çok güzel bir yarışma düzenliyorum. Kıbrıs bileti, aynı zamanda gram altın ve çok güzel hediyeler, hediye çekleri, sürpriz hediyeler ve daha fazlası 30 Mayıs'ta Viyana'daki İbrahim Elden'le Pozitif Bir Gün isimli eventime herkesin enerjisini alacağız. Bu arada şeyler bitti, katılım almıyorum. Zaten gün ilk haftada bitti. Sağ olun. İyi sunumlarınız olsun inşallah demiş. Amin. Sevgili Aydın Baba hoş geldin. Ümraniye. Aydın abi görüyorsun değil mi? Avrupa yine tatilde. Babalar günüymüş. O zaman İbo Baba yayında. Günaydın kanka. Bize tatil yok demiş. Biz çalışmaya devam. Nasıl oluyor? Kemal, Viyana'da tatil yok mu şu anda? Babalar günü sadece Almanya'da mı kutlanıyor? Şimdi oldu. Ayşe ablam biraz gül ya. Al yüzün gülsün ya. Seni güldürmek için burada yemin ediyorum 50 tak

Abi demiş ya ki bir fili devirebilecek kadar güçlüyüm demiş. Vay limone. Vay vay vay vay. İlker bu nasıl iş ya Viyana'dan? Her şey bitti. Şimdi. Ben ağlarken utanmadan. Dünya çapında araştırmalarda sonuç veren bir nokta var. Üzülerek söylüyorum. Doğal güzellik ve estetik yapmayan kadınlar. İnanılmaz azmış. Şaka mı ya? Estetik dünyada çok güzel bir olay. Tabii ben de severim. Hani insan kendine bakar, güzel görünür ama doğal güzellik %40'lara kadar düşmüş. Hayır hayır hayır, alkışlamayın. Üzücü bir şey. Alkışlanacak bir şey değil ki. Ama yapacak bir şey yok. Bir arkadaşım var, geçen gün tanıştık. İnanılmaz güzel. Gerçekten maşallah. Dedim ki estetik var mı? Bence bir bak dedi, anlarsın sen. Gerçek anlamda sıfır estetik, kutluyorum, tebrik ediyorum. Benim çok sevdiğim, çok güzel arkadaşlarım arasına girdi hemen. Bu arada çok güzel insanlar tanıdım ya. Vallahi Allah nazarlardan sakladı. Çok güzel insanlarla oturuyorum, güzel vakit geçiriyorum. Çok kaliteli zaman geçiriyorum var ya, acayip keyfim yerinde. Burada da tatil abi ama bana yok demiş. He. Kemal, ben çünkü anladım, bir tatil modundasınız. Çünkü hemen hissediyorum ben. Çünkü ben bir kova erkeğiyim. Kova burcu hisseder. İbocuğum hayırlı sabahlar. Ayten hoş geldin İstanbul'dan. Nasılsın? Bitti, ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan. Ya var ya, Ayşe abla gençlik fotoğraflarını at. Gözlüklerini yesinler ya Ayşe ablam ya. Ben de buradayım diyor ya. Ben de buradayım diyor ya. Kübra diyor ki güzel görmek istiyorsan demiş, ayın 20'sini bekle demiş. Oo. Çok iyi ya. Bravo. Ayın 20'sini bekle eğer güzel görmek istiyorsan. Düsseldorf'tan Kübra. Benim için sıkıntı yok. Şu Pindrinks'i çok merak ediyorum. O kadar radyoda anlatıyorsun ki canım çekti demiş. Almanya'da, bak Viyana'daki Türk marketlerinde alırsanız bana doğrudan katkı sağlıyor. Biliyor musunuz? Bunu biliyor muydunuz? Pindrinks'ler arkadaşlar, Viyana'daki Pindrinks'ler Türk marketlerinde. Eğer oradan böyle alırsanız aşırı derecede bana katkı sağlar yani. Şimdi mesajlara bakalım. WhatsApp'tan, benim WhatsApp'ıma da çok mesaj geldi. Şimdi oraya da bir bakayım. Oo, Leyla'cığım da gelmiş. Leyla Kılıç nasılsın canım benim? İyi misin? Günaydın İbo. İyi yayınlar demiş. Güzel bir gün diliyoruz. Ne güzel bir gün. Ne güzel bir ses enerjisi demiş. Amin. Allah, bir nazar boncunuzu alırım ya. Maşallah, sağ ol güzelim. Aa, o güzellik senden kaynaklı Leyla'cığım. Leyla Kılıç benim çok sevdiğim arkadaşım. Aynı zamanda da Şişli Lisesi mezunları dernek başkanı. Sevgili Leyla, iyi ki varsın. Ayın 17'sinde 17 Mayıs pazar günü çok güzel bir kahvaltı düzenliyor. Şişli Lisesi mezunlarının o güzel kahvaltısına inşallah. Yani bugün belli olacak Leyla'cığım. Çünkü belki ben yarın bir yola çıkabilirim. Sağım solum belli olmuyor çünkü.

Sevgili dinleyenlerimiz, en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden konuşuyor. Hafta içi her gün sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii bugün tatil Avrupa'da. Babalar günü kutlu olsun. Şimdi bu bizim babalar günü değil ama. Bu Avrupa'daki babaların günü. Öyle mi oluyor? Ha, beni bilgilendirir misiniz? Ne olur. Bilmiyorum yani. Şimdi ben bilmiyorum. Ben Almanya'da, Avusturya'da yaşamıyorum. Bu kimin babalar günü? Avrupa'nın mı? Bizim mi? Avrupa'da yaşayan Türkler babalar gününü kutlayamıyor mu? Beni bilgilendirin ne olur yani.

Pazartesi günü bir tanecik aşkım Büşra ile muhteşem bir aşk yaşadık. Bu sabah uyandı ve dedi ki ben yapamıyorum. Acaba yapamadığı şey nedir diye sorar mısın demiş. Büşra neyi yapamadın güzelim? Neyi yapamadın annem? Söyle bakayım kız, yardımcı olalım valla. Ne istedin de olmadı. Gece rüyanda ne gördün annem? Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da açılıyor. Allah'ım ne güzel olacak. Çok yakında açılıyor. Beres Gasse'de, Beres Gasse 11, 22. Viyana biliyorsunuz değil mi arkadaşlar burayı? Beres Gasse'yi biliyoruz değil mi herkes? O müthişem bir yer ya. 22. Viyana'da Beres Gasse, Beres Gasse 11'de açılışa tüm halkımız davetlidir. Bintat süpermarketleri. Pindirinksler de var. Allah ne kadar güzel. Bol bol pindirinks de içeceğiz. Açılışı özel. Yok diyor, ben çok gülerim demiş ve boğa kadınıyım demiş. Kendini kaç yaşında hissediyorsun Ayşe ablam? Ablaların güzeli. Ne kadar çok Ayşe var ya. Allah, Viyana'dan Ayşe, Türkiye'den Ayşe, Ayten, Sevil. Sevil diyor ki ben de boğa kadınıyım demiş. Vallahi ben tüm burçlarla güzel arkadaşlık ve aşk yaşadım. 12 tane burçla tabii ki hepsiyle de güzel anılarım oldu. Benim favorilerimden bir tanesi de boğalar oldu yani. Gerçekten boğalar iyidir. En çok anlaştığım iki burçtan biridir boğa. Boğa işte oğlak. Çok anlaşım. Oğlak tam benlik. Anlaşamadığım burçlar arasında ne yazık ki üzülerek söylüyorum aslanlar. Aslında çok severdim aslanları. O aslanları soğuttular yani. Ama yine aslanlar soğumasın. Her aslan aynı değil. Hatice diyor ki benim burcum da diyor akrep, ikizlere karşıyım demiş. Karşı mı? Ne bu ya, çarşı burçlara karşıyım diye. Hastayım diyor, ondan böyleyim diyor. Ayşe abla be. Ah be, sana biz burada moral veriyoruz. Hiçbir şeyin yok, taş gibisin maşallah. Kübra teşekkürler, aldım mesajını. İbocum sana özelden atıyorum, radyoya değil demiş. Instagram'ına bir bak. Bakayım canım. Nasıl bir fotoğraf attın, öyle gizledin herkesi. Dur bakayım, bismillahirrahmanirrahim. Açalım. Neyle karşılaşacağım valla ben de bilmiyorum. Bakalım. Kendimi çok takdir edeceğim, ayrılığı kutlayarak. Kübra sana ne olmuş kız böyle? Bakayım. İnanılmaz bir enerji. Fenerbahçeli bir kombin yapmış da bana yolladı. Ya çok iyisin ya. Seversin demiş. Ay tansiyonum, bir tansiyon ilacı alabilir miyim ne olur.

geceler geçer. Dünyada romantik sevgili sayısı araştırmalara göre erkeklerde romantiklik oranı %9. Şaka mı ya, nasıl ya? Ya bu anketleri kim yapıyor kardeşim? %9 ne ya? Evli olan romantik çiftlerde sabah uyanır uyanmaz günün güzel geçsin bir tanem aşkım diye öpücükle gönderilen sayısı %9'muş. Allah Allah. Bak işlere bak ya. Günün güzel geçsin bir tanem aşkım kurbane hayrane öperek eşini işe gönderenlerin sayısı %9'muş. Ne kadar acı bir anket bunlar ya. Sonra geri kalan ne oluyor? Sabah enerjisi düşükmüş yani. Bu da enteresan. Evet, enteresan anketlerden bir tanesi de buymuş.

İbocuğum, kulaklıktan dinliyorum seni. Uyanmak istiyorum ama uyanmak da... Bugün çok işim var demiş. Tatil burada. Evet İbo. Ne güzel ya. Valla tatilin tadını çıkarttım. Ben çalışıyorum. Name ekmek parası. Pindrinks İbrahim Eldeni sunuyor. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar ve gençler. Pindrinks sıfır şeker, glutensiz, muhteşem bir enerji içeceği. Ve mutlaka bu güzel içecekle tanışın. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bin Tat süpermarketlerinde de var tabii ki. Bol bol tüketin. Küçük kalbim emrine amade. Aklımı çalsan sesimi çıkarmam, sokmam başını derde. Yok mu başım? Kübra diyor ki, sabah öperek işe göndereceğim. Eşim bile yok demiş. Kübra mesajı verdi. Düsseldorf'tan Kübra dedi ki, evet artık bu işi bir noktalamam lazım diyor. Süpersin Kübra'cığım. Teşekkürler. Seda geldi, parfümcü güzel kızımız. Nasılsın İbom? İyiyim canım, sen nasılsın? Bak yanımda kim var demiş. Görüyorum, büyütüyorum fotoğrafta. Tanıdın mı? Evet tanıdım. Küstürdün canımdan bezdim, insafa gel yeter. Ya beni de oralara. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde dinleyen herkese bir kez daha iyi sabahlar diliyorum. Hala uyuyanlar var biliyorum. Bugün tatil ama yapacak bir şey yok. Ben uyumayanlara yayın yapıyorum. Kim varsa aramızda herkese günaydın diyelim. İbocuğum ben uyumuyorum diyenler var mı? Şöyle bir görebilir miyim kimler dinliyor? Radyomuzu uzun zamandır dinleyen ama hiç mesaj atmamış dinleyicilerimden mesajlar bekliyorum. Mesela Yunanistan Gümülcine burada mı? Kuzey Kıbrıs burada mı, aramızda mı? Kıbrıs burada mıyız? Şöyle bir şey yapayım. Taksilerde çok dinleniyoruz ya. Kuzey Kıbrıs'taki taksilerde çok dinleyin. Kıbrıs'taki taksilerde bizi dinleyenler bir Instagram'dan bir takip edebilir misiniz ya? Bu arada İbrahim nerelisin demiş. Ben Elazığlıyım. Baba Elazığ, anne Malatya. Valla doğuluyum, yapacak bir şey yok. Adana doğumluyum bir de. Adanalı ya. Ateşe, güneşe ateş ediyoruz. Arkadaşlar kimler aramızda, bir Kıbrıs'tan bakalım takipçilerimizi bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs'tan ve Yunanistan'dan şöyle İbrahim Elden TV Instagram'dan takibe alan bir dinleyicimize konser bileti vereyim ya. Vallahi konsere yollayayım sizi. Şöyle sayfamı yeniliyorum. Instagram'a gireyim. İbrahim Elden TV. Bakalım kimler takibe alacak?

Evet, takipler gelmeye başladı. Teşekkürler. Tuğba takibi almış. Kıbrıs'ta taksi de dinliyorum demiş. Canan Hanım hoş geldiniz. Yunanistan Gümülcü neden? Sevcan Hanım hoş geldiniz. Türkan çok teşekkürler. Taksideyim ben de. Nereden bildiniz takside dinlediğimi? Ben bilirim. Çünkü Kıbrıs'ta, Yunanistan'da ve Viyana'da taksilerde çok dinleniyoruz. Almanya'da, Hollanda'da. Kıbrıs'ta taksilerde dinleyenler bir takip alabilir misiniz? Ayhan Bey geldi. Tolga geldi, Caner geldi. Instagram takiplere bakıyorum. Oradan bir takip edin, ben de sizi takip alacağım. İbrahim Elden TV, Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasına bir girelim lütfen.

Sevgili Ertan, hoş geldin. Ertan da geldi aramıza. Sevgili Cansu, Buse, çok teşekkürler. Oğuzhan, hoş geldin. İki dinleyicimize, İstanbul'daki dinleyicilerimize konser bileti vereceğiz. Başkası. İlker geldi. İlker, sen de hoş geldin. Ertan, hoş geldin. İbo'cum, çok seviyorum yayınını, keyifle dinliyorum demiş. İyi ki varsın demiş. Oo, sen de iyi ki varsın. Gamze geldi. Mesajlara da bakıyorum bu arada. Kuzey Kıbrıs'tan günaydın. Çok tatlısınız demiş. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Allah, kaldır kolları. Dünyada makyaj yapmadan işe giden hanımefendiler ortalaması yüzde kaç biliyor musunuz? Makyaj yapmadan %6.5'miş. Şaka mı ya? Abi, bu anketleri kim yapıyor ya? Makyaj yapmadan, yani yüzüne hiçbir şey sürmeden %6.5'muş dünyada. Şaka mı ya? Ama insan bir yine bir parlatıcı sürer canım. Bulunca hep kaçar mısın böyle? Araştırmalar az eşya. Eşini ya da sevgilisini ya da gün boyu sabahları güne güzel başlaması için, güzel mutlu başlaması için, ne korkuyorsun aşık olmaktan, canım günün güzel geçsin, öperek işe gönderenlerin sayısı ne kadar az, %9. Ya bize ne oldu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya arkadaşlar ya? Kübra diyor ki, İbocuğum birazdan sana muhteşem bir selfie atacağım demiş. Dur bir kalp ilacımı alayım da öyle at. Boğa Burcu'nun şarkısı. Haydi bakalım. Arkadaşlar, burcunuzu yazın. Size birazdan astrolog arkadaşım bu hafta sonu sizleri neler bekliyor tahminlerini yönlendirecek. Türkiye'nin en ünlü astrologlarından birini bağlayacağım az sonra. Bana burcunuzu yazın lütfen. Yaz burcunu, sana kim olduğunu söyleyeyim.

ah çektiren burçlardan biriymiş boğalar. Allah Allah. Ah çektiriyorlarmış. Bak neler yapıyorlar. Bak şunlara. Yeşim günaydın canım, hoş geldin. Üsküp'ten günaydın Guten Morgen canım. Üsküp'te günaydın nasıl söyleniyor Yeşim? Bugün diyor ben de seni diyor yatakta keyifle dinliyorum kulaklık kulağımda demiş. Ne güzel ya. Oh İbocuğum keyif yapıyorum bugün demiş. Nuray abla sen bir tanesin ya. Vallahi bugün tatil, tadını çıkartın. Avrupa'daki babaların babalar günüymüş. Yani Türkiye'de babalar günü herhalde önümüzdeki ay diyebiliyorum. Kanka Guten Morgen diyor Murat abim, hoş geldin. Erdatlı Murat ya. Bak Avrupa'daki babaların babalar günüymüş bugün. Görüyorsun değil mi? Vay be. Türkiye'deki babaların babalar günü ne zaman?

Eray günaydın. Eray bizi Yunanistan'dan mı dinliyorsun Eraycığım? Ertan hoş geldin. Teşekkürler sevgili Kaan. İlker Baba hoş geldin. İlker de Instagram'dan takip aldı. İbo bir gün nasip olursa Viyana'da yayın yaparsan demiş. Ben yapıyorum zaten orada. Beni de yanına konuk alır mısın demiş. Her zaman başımın üstünde yerim var. Kral ne demek ya.

Kanka ben diyor Şam babasıyım demiş. Ya var ya. Şimdi Murat abi sen şimdi Avusturya'da yaşıyorsun ya, bugün de babalar günü değil mi? Sen Avrupa'ya göre mi babalar gününü kutlayacaksın, Türkiye'ye göre mi? Vallahi merakımdan soruyorum, ben bilmiyorum böyle şeyleri. Avrupa'da babalar günü bugün değil mi? Avrupa'daki yaşayan tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Avrupa'da yaşayan Türklerimiz, Avrupa'daki babalar, bugün Avrupalı'nın babalar gününü mü kutlayacağız yoksa? Vallahi enteresan ya. Mahmut abi hep kafamı sen karıştırdın ya. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Pozitif enerji Pindrinks. Hayırlı sabahlar ve iyi yayınlar İbrahim demiş. Teşekkürler Özcan amca, ne yapıyorsun? Şututkart'a enerji yolluyoruz Özcan amca. Günaydın kanki, iyi çalışmalar diliyor. Sevgili Şenol abim, sana bugün diyor bayram, bize her gün bayram diyor. Vay be. Görüyorsun değil mi? Böyle bir şey var mı ya? Biliyorum tabii ki, bilmem mi demiş. Tekrar nasip olursa bekleriz. Valla geldiğimde haberleşiriz. Bunu söz sayıyorum demiş. Adamsın kral. Viyana'da zaten iki kişiden biri tanır beni, biliyorsun değil mi İlker? Mahmut abi artık Viyana'da yürüyemiyorum ya. Aşırı böyle, gerçekten çok böyle ilgi var ya. Allah'ıma şükürler olsun. Kolay olmadı ama bu ilgi, bu sevgi. Benim çok kıymetli bir meslektaşım var. İsmi Ebru. Uzun yıllardır böyle radyocuydu. Şimdi bıraktı ama sesi var ya Allah'ım, nazarlardansa inanılmaz güzel bir sesi var. Dinliyor şu anda. Ebru da diyor ki İbocum sesini duymak çok güzel. Ebrucum yayından sonra arayacağım seni. Çok güzel bir projede buluşacağız seninle. Güneşle uyuyorum, kalktığımda yoksun yine. Bu güzel şarkılar Ebru ve sevdikleri için de armağan olsun. Bak yine de kızamıyorum canın, sağ ol. Hadi burçlarınızı yazın bana. Birazdan astrolog arkadaşım burada yorumlayacak. Yani 11 dakika sonra astrolog arkadaşımızı bağlayacağız. Bakalım burç yorumlarında bizi neler bekliyor.

Ya Ayşe abla ne yapıyorsun Ayşe abla? Diyorsun ki İbo ben bir boğayım diyorsun. Vay ablam. Ah be Ayşe ablam. Ayşe ablanın güzelliği Kübra ile kapışıyor vallahi şu an. Ya biraz böyle hareketli, biraz daha coşkulu bir liste alabilir miyiz gençler? Hep aynı şarkılar üzerine gitmeyelim. Şöyle bir güzel bir enerji yakalayalım. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen mesajlar arasında kim nerede, ne iş yapıyor, bizi kimler nerede dinliyor? Viyana'da hava durumunu bana aktarabilir misiniz? İstanbul biraz yağmurlu. Günün en güzel şarkılarıyla devam ediyoruz. Bugün Otofire'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İstanbul Bahçeli Evler'de, Kadir Has AVM -3'te çok güzel enerjisi var Bay Fire'ın. O yüzden Mahmut Bey mutlaka gelin, ziyaret edin. Arabanızı bıcı bıcı yaptırın böyle. Vallahi bir şey söyleyeyim, ben bu işi öğreneyim. Mahmut abi, ben çok güzel araba silerim biliyorsun değil mi? Var ya, onu güzel köpüklerim o arabayı. İçini dışını güzel güzel yıkarız, pırıl pırıl yaparız. Bu işi Mehmet öğretir bana ya. Sonra PPF kaplamayı da öğreneyim. Kuaförü de öğreneyim. Onunla bu iş bende ya. Tamam ya. Sıradaki şarkıyı sadece Mevlüt Bey'e yollar mısınız demiş. Tabii ki. Alanya'dan Seçkin Bey. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu güzel şarkı da Meryem'e darman olsun. Meryem ne yapıyorsun ya? Selam hocam demiş. Selam Meryem, sen neredesin? Dinlemem, ben değişmem, sen değiş. Başka laf bilmedin, böyle gitmez. Meryem o da İkizler Burcu'ydu. Bu güzel şarkı ona darman etmiş olalım. Ne demişler bakalım? Bir tane şarkı var, onu çalar mısınız? İsmini bilmiyorum demiş.

Evet, beklenen şarkımız geldi. Hazır mıyız? Kaldır kolları. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye.

Vay be, gözler yeşil olunca bak yeşil yeşil. Gözler mavi olunca maviş maviş. Gözler kara olunca sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Nasıl olacak bu iş? Bay Fahir, Bay Fahir Bey. Günaydın İbo'cum, bak nasıl bir ortamda seni dinliyorum demiş. Oo, burası ne fabrikası ya? Aba, Marmaray'da seni dinliyorum diyenler de var. Kulağım sende. Marmaray'da kulaklığımı evde unutmuşum ve herkes Marmaray'da seni dinliyor demiş. Ya Meryem, süpersin ya. Gelecek istasyon Bostancı. Sude benim çok yakın arkadaşım. İbocum en güzel şarkılar benden bana gelsin demiş. Ne güzel ya. Kendisi için istemiş. Pilates hocası İpek arkadaşım Göktürk'ten. Süpersin ya. Burası harika bir salonu. Pilates dersi verirken bize muhteşem bir fotoğraf da yollamış. Teşekkürlerimizi iletelim İpek. İyi ki varsın. Şarkılar senin için de. Ama bu şarkılarla pilates yapılmaz ki. Dur listeyi değiştireyim. Kız bunalıma girdi pilates topu üzerinde, yemin ediyorum. Dur. Dur biraz sana tam bir pilateslik bir şarkı yollayayım. Dur. Bekle. Yoksa damara bağlayacağız yani. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Hadi bakalım. Benden bir tane daha yok diyenleri bir görebilir miyim? Gerçekten benden bir tane daha yok diyenler bir WhatsApp'a gelebilir misiniz?

Günün en güzel şarkısı sevgili Derya için de armağan olsun. Deryacığım nasılsın canım? Benden bir tane daha yok demiş. Vallahi yok senden ya. Bakırköy'ün güzeli. Ataköy'ün enerjisi. Harbiden senden bir tane daha yok yani. Yok hazır mısın sevgili Derya? Harika bir daveti var bu arada. Ayın kaçında canım benim davet? 21'inde. Saat kaçta bakalım? Çünkü 21'inde benim Amerika konsolos 19.30. Güzel. Çünkü ayın 21'inde... Ha gelemem, yine gelemem canım benim. Çünkü benim de ödül törenim var o akşam. Tüh be. Ben gelirim diye o saati aldın değil mi? Az değilsin, vallahi az değilsin. Derya'cığım seni seviyorum. Güzel bir şarkı. Sana ve sevdiklerine darmağan olsun. Nedim abi geldi. Günaydın Nedim Soylu. Hoş geldin. Günaydın İbo. İyi yayınlar diliyorum demiş. Bana da sen lazım. Hayatımın merkezi oldun cancağızım. Sevgili Dilek Hanım geldi. Günaydınlar herkese. Günaydın İbrahim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dilek Hanım bugün tatil mi? Sizde de tatil mi? Çalışıyor musunuz? Sevgiler, selamlar.

Songül diyor ki nasıl görünüyorum demiş Viyana'dan. Harika görünüyorsun. Benden bir tane daha yok biliyorsun İbo'cum demiş. Aynen Nuray ablam. İbo'cum şok olacaksın ama ben makyaj yapmadan markete bile gitmiyorum demiş. Doğru. Ne kadar güzel. Kişinin kendine bakması kadar, bakım kadar güzel bir şey yok. Ben çok severim bakımlı insanları.

+44 360 130 19 radyonun WhatsApp'ı, gönder gelsin. Günaydınlar canım benim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Bakalım hemen. Sıradaki güzel şarkıları bana ve sevdiklerine de armağan eder misin? Tabii ki en güzel şarkıları yollayalım. Simge'nin bu şarkısına bayılıyorum ya.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her noktasında yayındayız. Bu arada Avrupa'da Babalar Günü, Avrupalı babaların Babalar Günü. Türkiye'de, şimdi bunu sordum, Avrupa'da yaşayan Türklerimiz Babalar Günü'nü bugün kutlayamıyor mu? Çok enteresan değil mi? Adam mesela Avrupa vatandaşı, işte bulunduğu ülkede Babalar Günü'nü onlara göre kutluyor. Çok enteresan. Şimdi diyor ki kız çocuğu, babam hem Türk vatandaşı hem Alman vatandaşı. İki tane hediye mi alacağım diyor şimdi. Kız çocuğu da haklı. Çok enteresan ya. Sen bir tanesini bize bırak, biz radyodan hediyeyi veririz. Olur mu? Babana güzel böyle bir bedenini de söyle, ona bir hediye yollayalım. Peki, Avrupa'daki Türklere yayınlarımız devam ediyor. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Yayınlarımız bu arada Sydney'de başladı, Avustralya'da. Onlar 7 saat ileride gerçi. Akşam oldu orada. Teşekkürlerimizi iletelim. Sydney'deki dostlarımıza da bu şarkılar darman olsun. Bu güzel, keyifli şarkılar. Peki, dinleyicilerimize bir bilgi daha aktaralım. Radyomuz %9.8,5 büyümüş. Büyüme oranında en büyük payı, çok enteresan, Almanya'dan görmüşüz. Çok teşekkürler Almanya. Hoş geldiniz. Şimdi biz Otofire'de yayın yapıyoruz. İstanbul Bahçeli Evler'de, çok güzel. Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek olan, arabayla gelenler var çok fazla. Ya şu inanç var mı yani, Avrupa'dan lüks arabalarla gelip burada hava atılıyormuş. Ben inanmıyorum öyle şeyle. Çünkü Türkiye'de çok zengin insan var. İhtiyacımız da yok, hani adamın mesela atıyorum bilmem ne markası var. Ama bir tane araba var. Onunla gelirseniz vallahi fotoğraf çekilirim yani. Türkiye'de çünkü sadece bir kişi de var o. O da Türkiye'nin en zengin insanları arasında. Eğer sizde varsa vallahi gelin buraya otofarda, arabayı da ben bedava yıkatırım he. Mahmut abi. Abi ne araba be o. Yemin ediyorum benim hayallerimi süsleyen bir araba. Ne diyorsun kral?
1: Senin araba değil mi?
0: Yok. Sattırdın bize arabayı. Götürdün daireye, yatırım yaptırdın. Burada kaldık, metroyla gidiyoruz. Yemin ediyorum sattırdın arabayı. Gittik daire aldık arabaya.
1: Radyodan böyle diyorsun da sipariş verdiğin EQS ne olacak?
0: Ya yok ya. Bizi batırdın. Adam zam yapmayacak. Patron dinliyor radyoyu. Şimdi biraz ağlamam lazım.
1: Şaka yaptım, şaka.
0: Aynen.
1: Ben sana bu ay mavi kart alacağım İbrahim'cim.
0: Böyle. Süpersin Mahmut abiciğim. Mavi kart. Mavi kart ne işe yaradı abi? Akbi bedavaya geçecek. Tamam. Ya çok iyi ya. Arkadaşlar Otofire, Mahmut abi mutlaka gelin. Çayımız, kahvemiz, her şeyimiz var. Avrupa'dan geliyorsanız mutlaka E5 üzerinde Bahçeli Evlere. Ali Süzen'e sözümüz vardı. Ali abi yeni bir araba aldı. Markasını söylemeyeyim. Bizim patron Viyana'da. O gelsin abi, bana yaz tamam mı faturayı. Ali abi vermez. Çünkü zenginlerin çoğunda öyle şeyler yok. Zuhal ablacığım hoş geldin. Ona da sevgilerimizi iletelim. Gürcan abimize ve kıymetli ablamıza da selam yollayalım. Nedim abim teşekkürler. Yunanistan'a ne zaman geliyorsun demiş. Yunanistan şurası ya, geliriz. 2,5-3 saatlik yol. Zuhal abla teşekkürler Viyana'dan. Ayşe diyor ki benim arabam da var. Benim arabayı da yıkatalım demiş. Gelin canım bol bol. PPF kaplama da yaptır arabana. Kuaför yaptır, biraz paranı harca Ayşe. Öleceksin yarın öbür gün. Kim yiyecek? Çocukların yiyecek parayı. Bir kahve molasına çıkıyorum. Az sonra buradayız. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrinks enerji içeceği İbrahim Elden'le pozitif enerjiyi sunuyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, radyo yayını devam ediyor. Şimdi çok dinleyicilerimizden mesajlar da var bu arada. Songül'cüğüm çok teşekkürler. En güzel şarkıları sana ve sevdiklerine darman etmiş olalım. Ne güzel denk geldi ve seni dinliyoruz şu anda demiş. Ekip arkadaşlarla beraber bakalım Ümraniye'de mi? Ümraniye seni dinliyor şu anda demiş. Ne kadar güzel ya. Ümraniye'yi de çok severim. Ümraniye'deki dostlara da sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım. Bu güzel şarkı Servet Bey'e de armağanımız olsun. Sevgili Servet Sevinç, en güzel şarkı armağan olsun. Servet Sevinç'in de aynı zamanda doğum günüymüş. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İyi ki varsın. Doğum gününü kutluyoruz. Orada Sevda Ta ve aynı zamanda tüm ekibine de selamlarımızı iletelim. Sevda Hanım, dün sizin için bir Türk sanat müziği çaldık. Yayınımızı komple değiştirdik ama siz dinlememişsiniz ya. Meriç Gümrük bizi dinliyormuş. Meriç Gümrük ailesine de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Çok teşekkürler. Yarın Sibel Can konserine Bostancı Gösteri Merkezi'nde 2 kişiye bilet veriyoruz. Pazar günü Mustafa Sandal'a 2 kişilik bilet veriyoruz. Bostancı Gösteri Merkezi ailesine, Ümit Bey, kıymetli ailesine, İsmihan Hanım ve Batuhan Bey'e çok teşekkürler. Ve en son Luna Park'a ne zaman gittiniz ya? En son dönme dolaba ne zaman bindiniz? Hadi sizi 2 kişiye de dönme dolaba yollayayım. Ya biraz çocukluğunuzu yaşayın. Çok dünya işlerine çok kaptırdık kendimizi ya. Yemin ediyorum. Gitsin. Ya Mahmut abi gibi yapmayın ya. Şu paranızı yiyin ya. Yiyin abi şu paranızı. Ay. Mahmut abi, ben taze para seviyorum. Biz Mahmut abiyle taze para seviyoruz değil mi Mahmut abi? Bizde bayat para yok arkadaşlar. Var mı Mahmut abi? Çok iyi ya. Nuray ablacığım teşekkürler. Nuray abla, sana deniz kenarında harika bir yer buldum. Stuttgart'tan Nuray ablam. Yayından sonra arayacağım seni. Kaçırma orayı. Vallahi benim çok sevdiğim bir abim satıyor. Nuray abla da diyor ki artık emekliyim. Deniz kenarında bana bir yer bul İbo'cum dedi. Emlakçılığa da başladık. Abla vallahi sen bizi ne hale soktun ya. Ama abla sana gerçekten bundan sonraki hayatında çok mutlu olabileceğim bir yerden bahsediyorum. Haberin olsun. Arayacağım yayından sonra. Ayşe Balıkesir'den, Balıkesir Gönen. Yeni dünya düzeninde şöyle bir durum da söz konusu. Zuhal Hanım İstanbul'dan diyor ki, İbrahim Bey, biz sizi her zaman dinliyoruz ve çok da mutluyuz demişler. Teşekkürler Cansu Hanım. Ben de buradayım ve dinliyorum. Adanalı, Viyana'dan Cansu.

0: kasa Mercedes mi İbo cümleş? Ya Nuray abla aynen ya.
1: Bir de dokunamadım sana ben, senin aslında niyetin belliydi. Soruyorum ama kalbime.
0: Bu arada Kartek ailesine sevgilerimizi iletelim.
1: Sana gitmesen kal.
0: Kartek paslanmaz metal ailesi burada mı? Başakşehir burada mıyız? Onlar da bizleri keyifle dinliyorlar.
1: Önemi var.
0: Kimler bizi dinliyor hemen bir bakalım.
1: Sevdiğim aman aman.
0: Seçkin Hanım için bir güzel bir şarkı yollayalım. Seçkin Hanım nasılsınız? Bizim Songül'ün çok değerli arkadaşları Kartek paslanmaz metal ailesi her zaman da gerçekten güzel işler, başarılı işler yapıyorlar. Ne kadar güzel ya. Servet Sevinç'in doğum gününü kutladık değil mi? Aman çok önemli. Servet Sevinç'in doğum gününü kutluyoruz. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Sevda Hanım'a da şarkı yolladık. Tamam, Sevda Ta çok önemli bir isim. Türk sanat müziği çok sever. Sevda hangi şarkı istiyorsun? Söyle Songül hemen biz de çalalım sana ya.
1: Aman, aman.
0: Kuzey Kıbrıs'tan sevgili Ceyda diyor ki İbo'cum Kıbrıs'a geldiğin zaman seni burada ağırlayacağım demiş. Oo, gün batımında hey nine nine olmaz. Az daha yayında okuyordum yemin ediyorum. Olmaz öyle.
1: Sendeki cesaret bende olsa korkmaz mısın?
0: Hadi bana burcunuzu yazın. Size en güzel özelliklerini anlatalım. Yazın burçlarınızı. Boğa kadınları aramızda, ikizler aramızda, oğlaklar aramızda. Teşekkürler. Yay, yengeç. Balık burcu aramızda çok güzel. Aslanlar aramızda teşekkürler. Kova, akrep ve yengeçler aramızda teşekkürler.

Çok güzel bir şarkı ya. Bu arada Instagram'dan takiplerinizi de bekliyorum bakalım. İbrahim Elden TV Instagram sayfamız. İbrahim Elden TV sayfasından da en güzel takiplerinizi de bekliyoruz. Evet, bu arada Anna Lux Güzellik Merkezi'de bizi dinliyor. Ümraniye'de ne kadar güzel ya. Anna Lux Güzellik Merkezi. Sevgili Sakine Hanım nasılsınız? Sakine Bedir. Sakine Bedir için en güzel şarkıları da göndermiş olalım. Anna Lux. Ne güzel bir ismi var ya. Anna Lux Güzellik Merkezi. Ümraniye. Nasıl bir klip bu ya? Klibi bence izlemeyin. Çok çok iyi çünkü. Beni heyecanlandırdı şu anda. Kişiyi en çok heyecanlandıran burç hangisidir sizce? Hemen Instagram'a bakalım kimler takip almış. Ebru Hanım almış. Teşekkürler. Türkan, Cansu, Aylin takip almış.

Yalnız böyle bir klip yok ya. Yemin ediyorum. Bayağı iyi yani. Günün en güzel şarkılarını armağan etmeye devam ediyoruz. Sakine Bedir için de armağan ettik. Anne Lüks Güzellik ailesine Ümraniye. İyi çalışmalar dileklerimizi ilettik. Aynı zamanda yine sevgili Kartek Paslanmaz Metal ailesine, Başakşehir'de teşekkürler. Seçkin Hanım ve tüm iş arkadaşları için, ekip arkadaşları için bizleri dinliyorlar. Meriç Gümrük ailesine de çok selamlar. İyi ki varsınız Sevda Hanım ve iş arkadaşları. Vallahi süpersiniz. Bugün bol bol doğum günü de kutladık. Şarkı da yolladık. Yalnız bu şarkı benim, klip benim favorim ya. Böyle bir enerjide kimse kalmadı biliyor musunuz? Şu klipteki enerjideki kimse kalmamış be. Bir kova burcu olarak beni çok heyecanlandırdı bu klip.

Bu şarkıyı söyleyen kim? Çok güzelmiş diyor. Oo. Yani tanımıyorsanız, Gülçin Ergül'de tanımıyorsanız bir şey demem yani. Gülçin Ergül, Bir Tanecik Aşkım isimli klibi izleyin. Bana hak vereceksiniz. Eskilerden bir şarkıydı. Eskilerden bir klipti. Çok da güzel oldu. Derya diyor ki şarkıyı kim söylüyor?

Nuray ablanı değil, oraya beni gönder demiş. Güzel bir yerse ben alayım diyor. Bak ya, herkes kısmetini yer. Şengül Hanım. Sen bir ömür varım, ben yaşıyorum. Ara İbom, aram. Merak ettim demiş. Aynen Nuray abla, tam senlik. Var ya, nasıl bana teşekkür edeceksin? Fark ettin. Sen ara sıra Stuttgart'a gidince ben giderim, orada kalırım. Yine çık yoluma. İbo ikizler olarak ben de varım diyor. İkizler burada mı? Bu arada ben de seni keyifle dinliyorum. Çok teşekkürler. Ben de senin gibi kıymetli, değerli biriyim demiş. Ne kadar güzel ya.

Sana daha ben ne yapayım? Burada moral bile veriyorum boğa kadını. Terapi eğitimi veriyorum ya. Etme. Hadi artık aşk yolun küçücük sevda meleği. Ayşe abla 20'li yaşlardaki enerjiyle bir selfie yollasana Ayşe abla. Ayşe abla bugün 256 tane selfie yolladı. ...20'li yaşlarındaki enerjinle bir selfie yolla. Bana da eğlence lazım ya. İbocuğum Instagram'da gördüm, çok yakışıklıymışsın demiş. Çok teşekkürler ya. Ya yakışıklı değil de normal sade birisiymiş. Bir şey. Kendimi çok beğenmiyorum. Fark ettim. Ne yakışıklılar var da işte. Her şey yakışıklılık değil ya. Yine çık yoluma. Ayşe abla bu değil, bu ne? Bu normal. 20'li yaşlar diyorum güzelim. 20'li 25'li o enerjik yaşlarından. Öyle demedim ya diyor. Değerliyim demedim demiş. Ha İlker vallahi yanlış okuduk o zaman ya. Kıymetli değerli Insta'dan da takip bekliyorum. Ha okey hemen edeyim ya. İlker abim lafı olmaz.

Günün selfileri gelmeye devam ediyor. Songül'den, Düsseldorf'tan muhteşem bir selfie geldi. Gözlükler şekil, saçlar at kuyruğu. İbocuğum bugünkü kombinimi nasıl buldun demiş. Düsseldorf hava çok güzelmiş bu arada. Bakalım hemen kombinine. Saçlar at kuyruğu gayet güzel, sarışın. Beyaz bir kombin yapmış. Yaz enerjisini yollamış, güzel. Ceket de çok şıkmış. Tadında bir dekolte, güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Bence yaza hazırsın ya. Kübra'cığım, ayın 20'sinde İstanbul'dayım demiş. Kişilikmiş, herkes bilir bunun adı aşksa. Selam, bu da benden sana bir selfie, bakalım yorumla bakalım İbocuğum demiş. Teşekkürler Türkan. Saçlar kızıl, çok da güzel bir kızılmış bu arada. Sade bir güzel, evet, makyaj yok. Burun biraz estetik ama olsun, güzel yapmışlar. Dekolte hafiften var ve genelde yaza nasılım demiş. Vallahi yaza güzelsiniz. Ben şimdi hemşire arkadaşım sevgili Burcu. Günaydın İbocuğum. Biz kombinimiz böyle demiş. Esat gülen bir yüz. Kankam biz de böyle demiş. Teşekkürler. Atakan Yiğit. Nef ailesine selam. Nef 03. İbocuğum burası benim ofisim, kahve içerken ben demiş. Teşekkürler Tarık. Artık sus zaten, konuşma. Ayşe ablamız yine siyah enerjisi, saçlar dağınık, gözlükler şekil, gülen bir yüz. Süpersin ablacığım. Adına alırsın artık bence bunca laftan sonra. Ha, biraz selfilere bakayım ki modunuz yükselsin, daha ben ne yapayım yani. İbocuğum yaza ben de hazırım. Yaza hazır olanlar bir selfie yollasın. Bakalım yaza hazır mısınız? İpek Göktürk'ten bizlere Pilates hocası. O da güzel bir enerji yollamış. Teşekkürler. İbocuğum günaydın. Resepsiyondan günaydın demiş. Esra hoş geldin. O da bir otelin resepsiyonunda çalışıyor. Peki. Yemek hazırlarken ben demiş. Sağ olun. Ayhan Bey teşekkürlerimizi iletelim. Dilek Bankacı, zor şartlar altında selfie çektim, kıymetini bil demiş. Hadi yorumla beni de diyor. Saçlar dalgalı ve inanılmaz güzel. Teşekkürlerimizi iletelim. Kadir abimiz de bizi dinliyor. Ona da sevgilerimizi iletelim. Peki, şarkıdan sonra buradayız.

Şimdi Kadir Balık da çok kıymetli abimiz. Ona da selam yollayalım. TMB ekranlarına, TMB TV ekranlarına da selamlar. Bu güzel şarkıları da kendisine de armağan etmiş olalım. Birbirinden güzel konuklarıyla güzel yayınlar yapmaya devam ediyor. Sevgili Kadir abimize de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sevgili dinleyenlerimiz, yayınımız devam ediyor. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Şimdi mesajlar gelmeye devam ediyor. Evet İbo'cum, yorumla bakalım demiş. Aa bak bu da güzelmiş ya. Vallahi Ayşe abla sen bir efsanesin ya. Teşekkürler Senem. Hoş geldin sevgili Ragıp. Hasan abiyle dinliyoruz. Boya işi yapıyoruz demiş. İyi çalışmalar.

Kıymetli dinleyenlerimiz, günün en güzel selfie'lerinden bir tanesini de bizim Oya arkadaşımız Hamburg'dan yolladı. Bakalım, evet, gayet de güzel. 10 üzerinden 10 veriyoruz. Bugün tüm selfie'ler için sonsuz teşekkürler artık. Veda zamanı. Selfie'lere veda zamanı. Yayınımız devam edecek. 1-2 dakika daha selfie yollayın, sonra bitirelim selfie olayını. Nedim abi, nerenin fotoğrafı bu? Ha, benzini yollamış. 2.24 euro mu? Anlamadım kaç. Yoksa bir... Nasıl ya bu? Nasıl hesaplanıyor bu? Avrupa'da 2.37 euro mu şu anda benzin? Anlamadım ki. Bir 2.37 var, bir 2.14 var, bir 2.24 var falan, 1.8 var. Abi sen tek yaz bana bunu. Ben anlamam şu Avrupa sisteminde benzin istasyonu.

Nedim abi de saçlar yok, gözlükler şekil. Vallahi arabanın içinde yine montla ya. Abi çok mu soğuk orası?

2.34 euroymuş benzin Avrupa'da. Vay be, 2.34 euro. O kadar arttı mı ya? En son bıraktığında 1.68'lerde falandı. Baksana 2.30 küsür olmuş. Ayşe abla, bütün telefonundaki galerideki fotoğrafların hepsini atmışsın ablam. Bugün vallahi süpersin. Balıkesir'in yarısı benim diyor Ayşe ablam. Vay be. Yağmurlu bir Hainburg'dan selamlar. Hainburg'da, Hainburg bu sabah yağmurluymuş. Ne güzelmiş.

Sevgili dinleyenlerimiz arda arda en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Son mesajları alalım hemen WhatsApp'a. Kimler aramızda bakalım. Sevgili Bircan, harika bir etkinlik ya. 23 Mayıs Cumartesi günü, 23 Mayıs Cumartesi de Kadınlar Matinesi'nde buluşuyoruz. Mersin, hazır mısın? 23 Mayıs Cumartesi günü. Detaylar Anka Premium Event. Sevgili çok değerli arkadaşım Bircan çok güzel bir işe imza atıyor. Biz de orada olacağız. Kadınlar Matinesi'nde çok güzel sürpriz hediyeler de olacak. Mersin Yenişehir'de olacak. Marde Otel'in balo salonunda olacak. 18.30 kapı açılışı, sonra 23'e kadar devam edecek bir eğlence. Kadınların eğleneceği 250 tane hanımefendi aynı anda dans edecek, eğlenecek. Harika bir gün geçirecek. Belki sürpriz hediyeler kazanacak. Oriental şov olacak. MC sunucu olacak. Radyo yayını olacak. DJ performans olacak. Aradığınız her şey orada olacak. Biz de oradayız. 23 Mayıs Mersin'de buluşuyoruz. Hazır mısın Mersin? Bircan ve tüm ekibini kutlayalım. Detaylı bilgi için Anka Premium Event. Yazın, oradan göz atın. Teşekkürler.

Şimdi yolda olan Emel'ciğime de güzel bir şarkı. Onu almaya gidiyorum demiş. Çok güzel ya. O zaman günün şarkısı sevgili Emel'ciğine darman olsun sevgili Ayşe Hanım. Balıkesir'den Ayşe ablamız ya. Emel kızım mı abla? Şarkılar armağan edelim. İbocuğum seni dinliyorum. Benim için de bir şarkı yollar mısın? Tabii ki. İşe başlıyorum ve günün güzel geçsin İbocuğum demiş Nedim abi. Senin de kral adam ya. Bizi her zaman dinler ve dinletir. Dilek çok teşekkürler ama çok güzel bir mesaj da göndermiş. Diyor ki bütün yayınlar çok güzel demiş. Bugün tatil ama ben işimin başındayım diyor. Durmak yok. Biliyorsun demiş işler güçler. Power. Kadın ikizler enerjisi. Oo. Ya Dilek ya. Bizi bitirdin ya. Sanki indi, dindi. İbrahim kendine çok iyi bak. Güzel bir gün olsun demiş. Amin. Emeğine sağlık. Çok teşekkürler Dilek. Günün güzel geçsin.

mutlu durmam. Son mesajları alalım hepinizden. Son mesajlarda günün şarkısını sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Bekliyorum.

biz bir seriz. Evet, ikizlerin şarkısıydı. İkizler Burcu'nun ne güzel bir şarkı çıktı ve şansınızı. Şarkıyı sana bırakıyorum dedi sevgili Dilek. Valla şanslısın, iyi bir şarkı çıktı şansına. Benden aileme ve sana ve tüm Viyana ailesine armağan olsun demiş. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Dilek. Vallahi ikizlere uygun bir şarkı olmuş. Günaydın İbo. Gitme ya. Biraz daha kal. Çok seviyorum seni demiş. Çok teşekkürler. Mesaiye kalınca mesai zor. Nine olmaz. Harikasınız ya. Yayın çok iyi demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Oğlum ve kızım için gelsin şarkılar demiş. Ne kadar güzel ya. Ayşe Hanım sevgiler. Ebrar'a, İbrahim'e ve bir de Balıkesir'deki tüm sevdiklerine armağan olsun Ayşe ablamızdan. Ne güzel. Torunlarım Oğuzkan'ıma armağan olsun demiş. Çok güzel ya. Doğukan, Oğuzkan, onlara da sevgilerimizi iletelim. Gelinim Aynur'a da gelsin demiş. Damadım Onur'a. Allah abla. Maşallah ya. İstersen dağlarda Kübra diyor ki günaydın İbocuğum. Bana da bir şarkı armağan eder misin? Tabii ki. Rica ederim Dilek. Ama iyi bir şarkıydı ya. Tam ikizleri anlatıyor. Bilmiyorum seni anlatıyor mu ama. Firdevs ne haber? Teşekkürler. Günaydın İbo diyor. Hollanda'dan Ayşe hoş geldin. Ya şu Hollanda sokaklarına bayılıyorum ya. Eindhoven'dan sevgili Ayşe. Fikret teşekkürler aldım mesajını kanka. Son mesajları okuyorum bilginiz olsun. Son mesajlar İbrahim Elden birazdan veda edecek.

Sevgili dostlar, yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Ya Ayşe abla, sen var ya, ne ponçiksin ya. Balıkesir'e geleceğim ya. Kesinlikle Balıkesir'e geleceğim ya. Ayşe abla, Balıkesir'e geldiğimde bizi neler bekliyor ya? Bizim ablamız var ya. En güzel şarkıları Ayşe ablama da göndermiş olalım. Bir dahaki sefere güzel bir böyle bir bize ıspanaklı kaşarlı börek yap, tamam mı? Ya da kaşarlı patatesli, ben çok severim. Kaşarlı patatesli güzel bir gözleme yap bize, olur mu? Gelirim ben Balıkesir, yakın bana. İki oğluma da hediye ediyorum en güzel şarkıları demiş. Teşekkürler. Ya İlker, maşallahım var vallahi, tebrik ediyoruz seni. Bu arada yarın Sibel Can konseri için iki arkadaşımızı Sibel Can konserine yollayalım. Pazar günü de Mustafa Sandal'a yollayalım. Kazanan isimlerin WhatsApp'ına hediye bilet gelecek, bilginiz olsun. Bu arada selfiler geliyor. Ne kadar güzel görünüyorsunuz ya Ayşe ablam, vallahi bir tanesin ya. Ayşe abla diyor ki kavuştuk diyor. Kim bu yanındaki prenses, kim? Kaplıca'da güvenç. Abla sen bırakmıyorsun ki şu mesajı okuyayım. Pembeli olan kim? Pembeli fotoğrafta. Seversin sen benim gibi. Ayşe ablam ya. Son mesajları okuyorum, az sonra veda için buradayım.

Ayşe abla diyor ki büyük gözlerim, eşek gözlerimle yarın bekliyorum. Abla nasıl bir iltifat ettin kendine ya? Kayboldum. Yasemin diyor. Viyana'dan diyor, hemşire Yasemin. Hangisi, fotoğrafta olan mı? Vallahi yemin ediyorum Ayşe abla, 856.412 tane fotoğraf attın. Hepsi karıştı yemin ediyorum. Onu sormuyorum be canım. Neyse Ayşe abla, yarın sen yine yayına katıl. Az önceki fotoğraftaki enerjiyi bir kez daha gönder. Teşekkürler. Allah'a emanet ol. Seni tanımak güzeldi. Peki Derya teşekkürler. Songül çok teşekkürler. Burak teşekkürler. Seda Hanım radyoyu açtım bilmiyorum ama. Sevgili Seda için Aslan Burcu ve bana da bir şarkı demiş tabii ki. Tüm Aslan Burcu için bu şarkı geliyor. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Pindrinks enerji içeceği İbrahim Elden'i sundu. Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bintat süpermarketleri bizi dinliyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Çok yakında 22. Viyana'da. Bu arada sevgili dinleyenlerimiz, son şarkımızı da Seda Hanım ve sevdiklerine darma etmiş olalım. Aslan Burcu ve tüm Aslan Burcu için Buray'ın şarkısı geliyor. Ayrılmayın.

0: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da hava sahası gerilimi. Avusturya hava sahasında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçağın tespit edilmesi üzerine Eurofighter savaş uçakları havalandırıldı. Uçakların izin durumları kontrol edilirken bazı uçuşların izinsiz olabileceği belirtildi. Avusturya ordusu uçaklara müdahale ederken yön değiştirmelerini sağlarken uçakların Münih yönünde ilerlediği açıklandı. Olayın ilgili diplomatik inceleme sürecinin başlatıldığı bildirildi. ABD tarafındansa konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hırsızı vuran ev sahibi beraat etti. Sarpsborg kentinde geçtiğimiz yıl evine giren 31 yaşındaki Macar hırsızı silahla vurarak öldüren 66 yaşındaki ev sahibi hakkında beraat kararı verildi. Evine giren hırsızları fark eden adamın havaya uyarı ateşinin ardından kaçan şüpheliyi arkasından vurduğu belirtildi. Olayı meşru müdafaa kapsamında değerlendiren mahkeme heyeti, oy birliğiyle tutuklu yargılanan 66 yaşındaki adamın serbest bırakılmasına karar verdi. Ücretsiz psikolojik desteğe rekor ilgi. Avusturya'da Ocak 2026 itibariyle başlatılan ücretsiz klinik psikolog tedavi hizmeti ilk 100 gününde 6500 başvuru alarak büyük ilgi gördü. Binlerce belgeyi inceleyen yetkililer 2500 kişiye ücretsiz tedavi imkanı sağlarken başvuruların %65'ini kadınlar oluşturdu. Özellikle depresyon ve anksiyete şikayetlerinin öne çıktığı başvuruların büyük çoğunluğu 20-40 yaş aralığındaki bireylerden geldi. En yoğun katılım Viyana, Steiermark ve Kärnten eyaletlerinde yaşandı. Eurovision'a ulaşım takviyesi. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması süresince yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının seferleri artırılacak. Etkinlik süresince özellikle U2 ve U6 metro hatlarında sefer sıklığının artıracağını duyuruldu. U1, U3 ve U4 hatları gece 02.30'a kadar yaklaşık 7,5 dakikada bir çalışacak. Stadthalle çevresindeki 6, 18 ve 49 numaralı tramvay hatlarının seferleri ise 2'ye kadar uzatılacak. Paketlere ek ücret geliyor. Avusturya'da Eylül ayı sonundan itibaren ülke dışından gelen her paket için 2 euro ek paket ücreti alınması planlanıyor. Hükümet bu uygulamayla yıllık yaklaşık 280 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Düzenlemenin temel gıda ürünlerinde yapılacak olan KDV indirimi sonrası oluşan bütçe açığını azaltmak için gündeme alındığı belirtildi. Emeklilere müjde. Avusturya'da emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmek isteyenler için devrim niteliğindeki aktif pension dönemi başlıyor. Yeni düzenleme ile çalışan emekliler artık sigorta primi ödemeyecek ve yıllık 15 bin euroya kadar olan ek kazançları vergiden tamamen muaf tutulacak. Brüt maaşın %10,25'inin doğrudan çalışanın cebinde kalmasını sağlayan bu teşvik, emeklilerin iş gücünün daha uzun süre aktif kalmasını hedefliyor. Eurovision öncesi İsrail protestosu. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması etkinlikleri öncesinde İsrail'in yarışmaya katılımı protesto edildi. Şehir merkezinde toplanan Filistin yanlısı aktivistler, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları simgeleyen tabutlar bıraktı. Göstericiler İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını eleştirerek uluslararası raporlara dikkat çekti. Protesto İsrail yarışmacıların sahne alacağı yarı final öncesinde gerçekleştirildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken eylem olaysız şekilde sona erdi. Tarihi Tuna Köprüsü kapanıyor. Avusturya'nın Krems ve Mavutern bölgelerini birbirine bağlayan 130 yıllık tarihi Tuna Köprüsü, taşıyıcı elemanlarında tespit edilen hasarlar nedeniyle 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatılıyor. Motorlu araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Yalnız ebeveynlere destek paketi. Avusturya hükümeti nafaka alamayan ve maddi zorluk çeken yalnız ebeveynler için 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni bir destek paketi hazırladı. Aylık net geliri 2768 euronun altında olan yalnız ebeveynler yeni sistemle çocuk başına her ay 240 euro düzenli ödeme alacak. Yetim aylığı hakkı olmayan çocuklara yılda 14 kez yatırılacak olan destek engelli çocuklar için ömür boyu, öğrenciler için ise 20 yaşına kadar sürecek. Yeni düzenlemede şiddet mağduru kadınlara öncelik verilecek. Acil durumlarda masraflar için tek seferlik kriz yardımı da sunulacak. Köylerin isim tabelaları çalındı. Aşağı Avusturya eyaletinin Weinviertel bölgesinde hafta sonunda çok sayıda kasabanın tabelası kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı. Polis hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı. Kontrolden çıkan araç dereye düştü. Aşağı Avusturya eyaletinin Lasya kasabasında kontrolden çıkan bir araç yaklaşık 150 metre tarlada sürüklendikten sonra dereye uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran araç sürücüsü dere içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Avusturya'da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Avusturya'da sağlık ve bakım sistemi alarm veriyor. Sağlık ve Hemşirelik Birliği yaşlanan nüfus ve büyüyen personel eksikliği nedeniyle sistemin çökme noktasına geldiğini açıkladı. Yetkililer sadece yurt dışından personel getirmenin yeterli olmayacağını belirterek çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ülke genelinde kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu. Ahır küle döndü. Tirol eyaletinin Aldrans bölgesindeki bir çiftliğe ait ahırda yangın çıktı. Çatının hızla alev almasıyla bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. 60'tan fazla personel yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Mayıs ortasında kar sürprizi. Avusturya'da Mayıs ayı ortasında beklenmedik soğuk hava dalgası etkili oldu ve bazı bölgeler yeniden beyaza büründü. Ülke genelinde yoğun bulutlanma ve yağış görülürken kar yağışı yaklaşık 800 metre rakıma kadar indi. Yapay döllenme ile 203 bebek dünyaya geldi. Felkir Devlet Hastanesi bünyesinde çocuk sahibi olma merkezinde geçen yıl yaklaşık 1000 tedavi süreci yürütüldü ve yapay döllenme yöntemiyle 203 bebek dünyaya geldi. Uzmanlar, çocuk sahibi olmayan her iki çiftten birinde sorunun sağlıksız yaşam tarzına bağlı olarak erkeklerden kaynaklandığını vurguluyor. Gelişen yöntemlerle çoğul gebelik riski en aza indiriliyor. Yapay döllenme tedavisinin maliyeti 5500 liraya kadar çıkabiliyor. Ancak 40 yaş altı kadınlara ve 50 yaş altındaki erkeklere devlet desteği sağlanıyor. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 6 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Şimdi her gün bu şarkıyla başlıyorum ya. Hep şey düşünüyorum. Hakikaten de biz böyle güzeliz değil mi?
1: Fark etmez. İçimde hayatın sesi.
0: Yepyeni bir programda yine yeniden yepyeni bir günde sizlerle birlikte olmak çok güzel.
1: Böyle güzeliz.
0: Ve takvim yaprağımız 14 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bana ne getirdiniz?

0: Evet efendim, program sponsorumuz, ana sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle Instagram profillerine doğru yol alacağım. Çünkü action paylaşmışlardı, gördüm. Hala takip etmediyseniz şayet, yani artık silah dayayacağım kafanıza. Gidin Nova'ya gidin. Sonra yetmedi benden selam söyleyin. Nova Süpermarket 22. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'te actionlar çok güzel. Bu hafta çok güzel gerçekten. Şahane kampanyalar var. Şöyle çevresine bakalım. Kendi ritmimizde akarız ses. Taze ürünler, güçlü fiyatlar ve birçok promosyon sizi bekliyormuş efendim. Böyle güzeliz. Viyana'da olsaydım ben de giderdim. Başlıyoruz biz böyle güzel. Ve ayın 16'sına kadar sürecek kampanya, yani şöyle bir bakıyorum. Evet, galiba bu un, öyle tahmin ediyorum. Özbaşak. Ve bu da şeker olsa gerek. Duru. Yoksa bu da mı un diye düşünüyorum. Aa, pilavlık pirinçte mesela iskonto varmış. Yani bir action varmış. Efendim şöyle bakıyorum. Devam ediyorum. Aa, bu ürünlerin birçoğuna ben birazcık yabancı olduğum için. Aa, Çaykur. Çayda kampanya var. Efendim kuru sele zeytinde kampanya var. Aa, bu bizde de var dermişim. Zeytinde yine kampanya var. Efendim beni yormayın. Girin Instagram Nova Süpermarket 22'ye. En son paylaşımı bir gözden geçirin derim. Gülüyoruz keyfe keder. Ve Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Programımıza sponsor oldukları için iyi ki varlar. Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
0: Yani bazen çılgınca şeyler düşünüyorum.

0: geçeriz.
1: Düşsek bu arada sesim size ulaşıyor mu arkadaşlar?
0: Yükseliriz. Bir nefes olur yanımda, bir söz olur umut. Kalpten kalbe köprü kurar dayanışmanın kanunu.
1: Ya bir anda bir mesaj geldi de sevgili Zuhal'den. Yayın başlıyor diye bir bildiri geldi, sen yoksun. Arkadaşlar sesim size ulaşıyor mu?

0: Evet, şöyle bir konuşayım. Ondan sonra kendimi mi dinleyeyim bilemedim. Panik oldum ya. Yok artık. O kadar konuştum. Ay, vallahi elim ayağıma dolaştı. Biri Zuhal'i olaşsın. Onda sorun var herhalde. Neyse efendim, mesajlarınız gelmeye başladı. Demek ki sesim size ulaşıyor. Anladığım odur ki. Şöyle bir bakıyorum, geliyormuş. Evet evet. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Esin, oralardaysan şu Zuhal'le bir ulaş. Evet efendim, artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj attığımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de bekliyorum. Çok güzel bir konumuz var. İnşallah birlikte konuşacağız. Şu anda elimde kağıtlar var. Sesini duyuyor musunuz? Bugün 9. sezonun. Şöyle bir sallayayım. Ay, dökülme ya. Bugün şarkılardan fal tutum 9. sezonun çekilişini yapacağız. Evet, kimlerin mesajlarını görüyorum? Tamer'in mesajını görüyorum. Sevgili Ayten'in mesajını görüyorum. Cevat'ın mesajını görüyorum. Sevgili Aydın bizlerle birlikte. Ümraniye Pet Shop'tan. Bak, konuşamadım ya. Elim ayağıma dolaştı tabii. Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte. Şenol bizlerle birlikte. Okumadığım isim var mı? Sevgili Şengül bizlerle birlikte. Gülcan'cığım merhaba, hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet efendim, şimdi mesajlarınıza geçeceğim. Ama bir sponsorumuz daha var biliyorsunuz. Pindrinks. Ulusal içeceğimiz. Ve ulusal kahramanımız diyesim geldi. Sağlıklı içeceğimiz. Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana'yla buluşturan Radyo Viyana FM'e de teşekkür ediyorum. Şükran YouTube Hayat Takıl Bana kanalından yazmış. Kucak dolusu selamlar Özlem Ayral. Sevgiler demiş. Şükrancığım, el sallıyorum sana. Efendim, şahane bir program diliyorum. Yani çok bugün dolu dolu bir program olacak diye tahmin ediyorum. Acayip hazırlandım. Birlikte güçlüyüz, ne fırtınayı kar. Emine Sultan merhaba. Şimdi rica ediyorum, radyosu açık olan değerli dostlarım, seyir halinde olanlara güzel mesafeler diliyorum. İş yerlerinden dinleyen dostlarıma Allah kolaylık versin diyorum. Evlerinden dinleyen dostlarıma da şöyle bir hayali bir şey gönderiyorum. Evinizden dinliyorsanız ev işi bitmiştir. Ne bileyim, çaylar alınmıştır, ayak uzatılmıştır. Böyle gayet güzel dinleniyordur. Aa, bugün tatil değil mi? Öyle hatırlıyorum.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Almanya'ya sevgiler, selamlar. Tamer'cim hoş geldin. Yine falımızın tutmayacağı bir günden herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Tatilde de sesindeyiz. Evet ya, bugün

Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Güney Hanım'a gelsin. Ve günün sözü çok kısa ve net. Güven kırıldı mı özür sadece bir cümle olur. Çok doğru be. Bir gün güveni konuşalım ya. Güven önemli. Bir gün kırıldığı zaman gerçekten tahmin edilmesi en zor duygulardan ya da hissiyattan bir tanesi güven. İlker hoş geldin. Avusturya'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Avusturya'ya, Viyana'ya sevgiler, selamlar.

Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Selamun aleyküm. Geldim. Geç kaldım ama işte buradayım. Nasılsın ablacığım? Umarım iyisindir. Çok iyiyim. Desem de inanma.

Ya bugün çok iyi değilim açıkçası. Neden diye sormayın. Nedeni bende kalsın ama sizlerle çok iyi olacak. Buna inanıyorum. Ben de her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni öpüyorum. Ayten.

İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cevatçım hoş geldin. Galiba ben, kızım İngiltere'de ya, hep böyle şeyden şikayet ediyordu. Ya biz burada güneşi göremiyoruz, güneşe hasretiz. O kadar çok istedim ki, demek ki. İngiltere'nin bulutunu aldım, Isparta'ya getirdim. Buranın güneşini de İngiltere'ye gönderdim galiba.

Merhaba, güneşli İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? Vallahi şey ya, ruh halim biraz karışık bugün. Biraz karmaşık duygular içerisindeyim. Böyle keyifsizim ya. Ama sizlerle çok keyifli olacağım. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Ben de sana iyi çalışmalar diyorum.

diye başlayınca mesaj. Biliyorsunuz kimden geldi? Ispartalı Ayşe'den. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Özlem Aral'la Keyfek Eder Zamanı. Riyan FM açıyorum. Modum sıfırdan yüze çıkıyor. Eğer kahkaha ve bu neşe para kazandırsa şu an sponsor olurduk. Sıcacık, samimi, en doğal radyo ve Keyfek Eder. Aynen. Ayşe'cim çok öpüyorum seni. Şenol, gözün aydın.

0: Merhaba Özlemciğim.
1: Merhaba Şenolcuğum.
0: İyi yayınlar, güzel çalışmalar, kulağımız sende. Şu an ilk defa böyle bir tatlı yiyorum. Nasıl bir tatlı yiyorsun Şenol? Söyleyemem demiş. Aklıma gelen mi acaba?

Duymak gerçekten güzel. Şeyi sevmiyorum ya, dön başa sar başa yaşanan şeyleri sevmiyorum. Hep aynı şeyleri yaşamak bazen de sıkıntı. Şimdi sevgili Zuhal'den gelen mesaj üzerine, Allah'ım başa mı saracağım? Bugün olmaz, bugün olmaz, bugün olmamalı diye içimden geçirdim. Emine Sultan merhaba. Merhaba ablam, hoş geldin, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum, kocaman öpüyorum seni. Ben de seni kocaman öpüyorum.

İstanbul Ümraniye'ye sevgiler, selamlar. Puppet Shop. Bol bereketli işleriniz olsun sevgili Aydın. Merhabalar efendim, kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum sizlere demişsiniz. Ben de size iyi çalışmalar diyorum.

Valla Zuhal bugün aklımı başımdan aldın. Ama sen hep benim aklımı başımdan alıyorsun. Hey hey. Merhaba merhaba kraliçem, hoş geldin, sefalar getirdin ablacığım. Sana sarıldım, kocaman öpüyorum. Sana ve bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum. Güzel olacak.

0: Merhaba Özlem'im, hoş geldin evlerimize kadife sesli kraliçem. Saygılar, sevgiler, Şengül. Valla sonra türkülere ayak uydurmuş sevgili Şengül. Bir dakika, burada bir video var. Şöyle bir videoya bakacağım. Valla bir şey söyleyeyim mi? Elinde kırmızı mendil. Şengül maşallah sana.
1: Sen olmazsan canım. Ah bu çile çekilmez.
0: Şengül sen aslen nerelisin merak ettim.
1: Bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez.
0: Ardacığım merhaba, İstanbul'a sevgiler selamlar. Selamlar abla, iyi yayınlar, ben geldim dinlemedeyim. Bir video da burada var. Çok aman ne güzel oynuyor can dostlarımız. Ay maşallah ona büyüdüler Arda. Bayağı büyüdüler ya. Anam bacım senin ruh haline yetişmek ne mümkün. Dün ağzın kulaklarındaydı, bugün ise her an kulaklığı kenara atıp ay yapmıyorum yayın falan diyecek gibisin.
1: Umut olmaz.
0: Yok yok yok. Ben savaş meydanını terk edenlerden değilim Arda. Şartlar ne olursa olsun. Yenildiğimi hissetsem bile sonuna kadar savaşırım.

Arda, şaşırdın mı bu yazdığın son mesaja? Ben şaşırdım mı? Hatta şu an Viyana FM dinleyicilerinden hiç kimse şaşırmaz buna. Bak ben influencerlıktan da sıkıldım bile. Geç bile kaldım.

Esin'cim hoş geldin evine. Hoş geldin programa. Hoş geldin gönlüme demeyeceğim. Sen zaten gönlümdesin. Başlıyoruz biz böyle güzeliz demişsin ya. Hakikaten öyle be. Merhaba ablam, selamlar sana ve dinleyen herkese bol sohbetli güzel bir yayınımız olsun. Bu arada Zuhal'in radyo atlamış pop dinliyormuş meğerse. Ama aklımı başımdan aldı. Bir de cana can katan o sevdan olmasa. Evet, keyifsizlikler zaman zaman gerçekten de keyfimizi kaçıracak bir şeyler mutlaka hayat yolculuğunda oluyor. Ne bileyim, güne çok iyi başlıyorsunuz. Bu hepimiz için geçerli. Sonra bir şey oluyor ya, bir şey. Yani o bir şey birdenbire var olan bütün keyfinizi dibe indiriyor. Sonra bir şey daha oluyor. Ya da bir şeyler oluyor. Ya da birileri geliyor. Öyle şeyler söylüyor ki sana, o keyif tekrar zirveye çıkıyor. İnsanoğlu ne tuhaf bir şey ya.

Evet, Şenol. Tatlılar çok güzel. Bir de en sevdiğim tatlıdır ha. Her yerde de bulunmaz. Özellikle Balıkesir'de lor tatlısı olarak geçer bu tatlı. Demek ki Bursa'da adı peynir tatlısı. Çok güzel bir tatlıdır ha. Afiyet olsun. Vallahi birini de benim için yersen çok sevinirim.

Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diye başlamış mesajına sevgili Mehmet. Enerjiniz ve neşeniz bol olsun ve acil şifalar diliyorum. Hasta değilim ya, çok iyiyim. Bomba gibiyim elhamdülillah. Keyfim yoktu. Yoktu. Geçmiş zaman eki kullanıyorum. Konuşalım artık. Adını bir koyalım mı bu aşk? Viyana FM dinleyicilerine Hollanda'dan çok selamlar gönderiyorum. Bugün Mehmet online. Ne güzel. Böyle sizin tatil günlerinizi çok seviyorum ben. Siz benden daha çok seviyorsunuzdur. Sanki bütün yağmur bulutları üstümüze toplanmış gibi ama her yağmurun ardından mutlaka güzel bir güneş doğar diye bir inanç da var tabii. Olmaz mı Mehmet ya? Valla yani genellikle o şunun için söyleniyor. Karanlığın en koyu noktası aydınlığa en yakın olduğumuz zaman dilimi. Ve yağmur sürekli yağar mı? Ben bir şey söyleyeyim mi Mehmet? Isparta'da valla bir aydır sürekli böyle kapalı yağmurlu bir hava. Evet, dün aracı yıkamaya götürdük Batuhan'la birlikte. Araç yıkanırken şöyle dedim. Ne zaman camları silsem yağmur yağıyor. Arabayı da yıkatıyoruz ya. Dün hava çok güzeldi bu arada. Valla. Yola çıktık. Bulutlar üzerimizde. Gülşadiyeciğim merhaba. Soğuk bulutlu Ternis'den Gurbet'ten Sıla'ya, Özlem Sultan'a, Viyana FM ailesine. Selamlar, sevgiler, hoş geldin, sefalar getirdin canım. Gönlümden bir şarkı geçiyor, neyse Özlem'e bırakayım seçimi. Yaz bakayım o şarkıyı. Gönlünden geçen şarkıyı bir yazar mısın? Senle benle konuşalım artık. Adını bir koyalım mı bu aşkın? Ne bu nazı ne bu şımarık tavrın sökmez. Aa, bir yörük daha.

Fatmacığım merhaba. Merhabalar, Antalyalı yörük kızı olarak çok mutlu oldum, teşekkürler. Aa, geçenlerde gizli gizli beni dinleyen Isparta'dan bir arkadaşım varmış. Bana dedi ki, ben seni dedi Kahramanmaraşlı falan biliyordum dedi. Sen yörük müsün dedi.

0: Valla ben de seni gördüğüme çok çok memnun oldum Fatma. Hoş geldin. Güzel günler diliyorum sana. Kolay gelsin demişsin. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili İlkel'den bir sesli mesajımız var. Bir dakika şöyle bir durduralım müziğimizi. İlker söz sende.
1: Viyana'nın gülü var. Sazın dertli teli var. Bah. Viyana FM çalınca gurbetin hoş dili var. Açtım radyo sesini, sildim gönül pasını. Viyana FM varken kim çeker gurbet yasını?
0: Ya süperdi İlker, teşekkür ederim. Vallahi çok güzeldi, bayıldım. Gönlüne, kelamına bereket.

Mehmet merhaba. Selam ablam, mutlu, huzurlu, sağlıklı yayınların olsun. 10. Viyana. 10. bölgede misin? Tüm Viyana FM dinleyenlerine selam olsun. Kolay gelsin ablam. Teşekkür ederim Mehmetciğim, hoş geldin.

0: Ablacığım sen bugün keyifsizmişsin. Emine Sultan. Evet. Öyleydim. Ben her gün otobüs şoförü beni bekledi diye bütün yolculuğum boyunca ağladım. Böyle iyi insanlar var mıymış diye bilmem ne yaşıyorsam artık. Ne? Nasıl yani? Yani otobüs şoförü seni bekledi diye yolculuğun boyunca ağladın mı? Gerçekten. Burada biraz şey hissettim. Tamam, duygularınızı yaşayın diyorum hep. Yani hep söylüyorum, duygularınızı yaşayın. Ama çok da abartmamak gerektiğini falan düşünüyorum. Ayrıca ekstra bir şey değil ki. Aslında herkesin yapması gereken bir şey o. Evet Şengül'e sen nerelisin diye sormuştum. Aslen dedelerimiz Gürcistan'dan Artvin'e gelmiş. Oradan Sakarya'ya yerleşmişler. Yani Sakarya. Gürcü kızıyım. Vay. Yani evlerimiz Sakarya'da, oraya gidiyoruz izin zamanı. Gürcüce'de biliyorum. Konuşup anlıyorum. Çok iyi. Bu arada Artvin çok güzel bir yer Şengül ya. İnanılmaz. Arda'nın söylediğine katılıyorum. Şöyle bir şey yazmış. Tatlım sen de her şeyden biraz var. Ya bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum Arda ya. Sence iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Evet ya, ben de her şeyden biraz var. Yörük candır gerisi heyecan diyen sevgili Ispartalancı. Ablam yaylaya çıkacağız değil mi? Beni de götüreceksin Ağustos'ta. Gideceğiz, evet, Gölhisar'da yaylaya çıkaracağım. Yörük havası oynayacağız. Rüzgar seni alsın. Giderken seni de götüreceğim. Söz. İnşallah diyelim de. Evet, Yusuf Hocam merhaba, selamun aleyküm, hoş geldiniz.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Hoş gördüm.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Şu anda iyiyim hocam.
1: Yaradaki dostlara, kardeşlere hayırlı tatiller diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz şimdi Belvedere Sarayı'na doğru yürüyüşe gidiyoruz. Oh. Cancağızımdan.
0: Zeynep, yalnız
1: bugün,
0: Zeynep.
1: Evet, teke yörelenden türkü çalma çünkü ben yoldayım, oynayamam yani.
0: Bak şimdi
1: herkese diyor. Herkese güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanet. Sevgiler.
0: Selamlar sevgiler hocam. İyi yürüyüşler Zeynep'e de. Sevgilerimi, selamlarımı iletin lütfen. Seni alsın. Esin, valla ilk kere alkışlarını göndermişsin. Ne güzel yazmış demişsin gerçekten de. Bence de şahaneydi. Çok etkilendim ya. Bir de sesli mesaj geldiği zaman... hani sesinizi duymak bende çok başka bir şey oluşturuyor. Çok güzel bir duygu. Yıldızcığım merhaba, bugün tatil. Merhaba, nasılsın? Vallahi programa başlarken dedim biraz keyifsizliğim vardı. Şu anda gayet iyiyim, gayet keyifliyim, merak etmeyin. Ya çok enteresan, burcumun da özelliği, farkındayım. Böyle benim duygularım anlık değişebiliyor. Yani bir anda ağlayabiliyorum, bir anda gülebiliyorum, bir anda bambaşka bir duyguya geçiş yapabiliyorum. Bu bir yetenek mi bilmiyorum. İşe yarıyor mu? Valla çok yarıyor. İyi ki böyleyim. Ya saatlerce keyifsiz olmak ne kadar kötü. Yani düşünsenize, mutsuzluğunuzu ve keyifsizliğinizi bütün bir güne yayıyorsunuz. Aa, koca gün. Yani hayattan giden gün. O yüzden de seviyorum bu huyumu. Çok kalıcı olmuyor bazı duygular. Ama şey kalıcı olsun istiyorum. mutluluğum ve keyfim kalıcı olsun istiyorum. Yani kimse kaçırsın istemiyorum keyfimi. Çok bencilce mi? Sen de iyisindir inşallah. Tabii beni de sorarsın diye düşünüyorsun. Valla okumamıştım mesajını. Elbette soruyorum. Nasılsın? Çok özledim seni. Çok şükür gayet iyiyim. Sabahtan beri balkonda çiçeklerle uğraşıyorum. Balkonda ve hazırda olsa toprağı seviyorum. Hiç fark etmez. Bulunduğunuz yeri çiçek bahçesine çevirmeniz yeterli bence. Ve şimdi yörük olmasa bile yörüklerin içine gire gire yörük olacak. Ama biz Türk, Kürt, Laz, Türkmen, yörük hepsini çok seviyoruz. Çok güzel değil miydi bu mesaj? Ya Gülşadiyeciğim. Evet ya, Türk, Kürt, Laz, Türkmen, yörük. Yani biz ötekileştirmiyoruz. İnsan gibi insan olan, insan doğup insan olarak yaşamayı başarabilen, becerebilen herkesi seviyoruz. Hayırdır, keyfin neden yoktu? Ya boş ver, orası bende kalsın. Çok önemli değil, şu anda keyifliyim. Ve 10. Viyana'da oturuyormuş Mehmet. 10. Viyana'ya da buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Mehmetciğim hoş geldin tekrar, sefalar getirdin. Şimdi efendim normal yayın akışına gireceğiz. Bugün enteresan bir konu üzerine konuşacağız. Çekilişimiz var, burada kağıtlarımız var. 9. sezonun çekilişini yapacağız. Bakalım kim çıkacak. Yusuf Hocam'ın videosunu hala hazırlayamadım. Yani başladım aslında ama araya hayat giriyor ya. Valla hayat giriyor.

Evet efendim, biraz tempoyu düşürelim şu dakikalar itibariyle. O güzel, o sıcacık mesajlarınız, varlığınız gerçekten çok kıymetli. Bunu söyleyerek bugünkü ne konuşacağız bugün? Evet, bugün değişik bir şey konuşacağız ya da bugüne kadar konuştuk mu hatırlamıyorum ama bugün böyle enteresan bir soru soracağım size. Ve sizden gelecek cevaplarla da programı interaktif bir şekilde işleyeceğiz. Efendim, insan hafızası çok ilginç gerçekten de. Bazı anlar geçip gidiyor, bazı anlarsa insanın içinde yaşamaya devam ediyor. Peki insan en çok neyi unutamaz? En mutlu olduğu anı mı, yoksa en çok canının yandığı anı mı? Belki de ikisini de unutmaz insan. Çünkü en mutlu anlar bize yaşadığımızı hissettirir. En acı anlarsa kim olduğumuzu hatırlatır. Şöyle mutlu olduğunuz anları bir düşünün. Bir mutluluğu, işte o mutluluğu, o düşündüğünüz, aklınıza gelen o ilk gelen mutluluğu yıllar sonra bile gülümseyerek hatırlayacaksınız. Bir masada edilen bir kahkaha olabilir bu. Bir haberi ilk duyduğunuz an olabilir. Kalbinizin hızlı attığı o güzel zaman. Ama acılara baktığımız zaman acılar biraz daha farklı, öyle değil mi? Onlar sadece hatırlanmaz, bir de iz bırakır. İnsanın konuşmasını, susmasını, güvenmesini, hatta bazen sevebilmesini bile değiştirir. İşte bu yüzden de bazı insanlar en mutlu anlarını özler, bazıları ise en ağır günlerinden bir türlü çıkamaz. Ama değerli dostlar, galiba hayatın gerçeği şu. Programdan önce böyle birazcık düşündüm. İnsan hem en mutlu olduğu anların sıcaklığını taşır içinde, hem de en kırıldığı zamanların ağırlığını. İkisini de taşır. Çünkü bizi biz yapan şey, hep söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim, güzel günler değil aslında. Bazen bir kayıp insanı büyütür. Bazen bir hayal kırıklığı insanı olgunlaştırır. Bazen de küçücük bir mutluluk insana yeniden hadi bakalım yürümeye devam dedirtir. Ve yıllar yıllar geçer, insan şunu anlar. Kalpte en uzun kalan şey yalnızca mutluluk ya da acı değil, insanı gerçekten değiştiren anlar.

Evet, gelelim sorumuza. Böyle bir girişten sonra en mutlu olduğumuz anı mı unutamıyoruz, yoksa en mutsuz olduğumuz anı mı? Hepinizden gelecek olan cevapları bekliyorum. Ya da bugüne kadar hayatınızda, ya şu konu beni çok etkiledi, her zaman aklımda tutuyorum ve o etkiden sonra ben şöyle bir değişim yaşadım diye mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Kalan etkiler hayatımızda, geldiğiniz yaş her ne olursa olsun, mutlaka geçtiğiniz hayat yolculuğunda sizi etkileyen, kalbinizde iz bırakan bir şeyler olmuştur. O bir şeyleri merak ediyorum. Evet, şimdi ben gidiyorum kahvemi yapmaya. Kahvemi alıp geleceğim, sonra mesajlarınızla devam edeceğiz. Sizden gelecek olan mesajları da çok merak ediyorum. Yani şunu da sorayım hemen. Kendinize dair hiç geçmeyen bir eksiklik hissettiğiniz oldu mu mesela? Ne bileyim, bir soru daha geldi. Şimdi geldi aklıma. Bir gününüzü tekrar yaşayabilseydiniz, hangi anı hiç değiştirmez dondururdunuz? Ya şimdi bir şey daha geldi. Sizce insanın içinde en uzun süre yaşayan duygu nedir? Evet efendim, bütün bunlardan sonra tabii ki gelecek olan cevaplar programın akışını belirleyecek. Hadi bakalım bir yazmaya başlayın. Sizi neler etkiledi bugüne kadar, ya da hangi olayda büyük değişim yaşadınız? Ya şöyle bir şey oldu, bir değişim yaşadım dediğiniz bir olay. Kalbinizde iz bırakan bir olay. Atış serbest diye başladığınız mesajlarda biliyorum ki bazı şeyleri ismen paylaşmayı çok sevmiyorsunuz. Buna da saygı duyuyorum. Atış serbest diye başladığınız mesajlarda isim okumuyorum. Kimden geldiğini okumuyorum. Bunun da açıklamasını yapayım ki rahat rahat yazın. Ben mesajı okuduktan sonra sizler mesajlarınızı silebilirsiniz. Kimsenin okumasını istemiyorsanız böylece aramızda kalacak diyorum. Evet, çok sevdiğim ve çok özlediğim bir çalışmayı aldım sıraya. Bilmiyorum Tamer ve Günay sever mi bu parçayı? Öncelikle onlar, sonrasında radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen tüm Viyana FM dostlarıma armağan olsun. Hemen ardından yine güzel bir çalışma sırayı alacak. İki güzel eser sonra ben, kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız ve konuşmaya, sohbet etmeye devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla programımız devam ediyor.

evet, kahvemi aldım ve geldim. Mis mis. Çok güzel olmuş. Bu arada ihtiyacım. Bugün gerçekten de bana kalbimi hızlı çarptırmak için mesajlar atıyorsunuz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ve aleyküm selam. İyi yayınlar. Yayın mı kesildi? Kesildi mi arkadaşlar? Yok, ben kontrol ettim. Valla ben kahve yaparken de yayını dinledim.

Engin Gülşah diye demiş ki sesli mesaj gönderirim ama bendeki heyecan var ya, o yüzden gönderemiyorum. Ya aramızda yabancı mı var? Valla Yusuf hocamla Zeynep öyle güzel yerlerde yürüyorlar ki aklınız şaşar. Fotoğrafları görseniz harika. Hocam ne diyeyim şimdi size?

0: Evet sevgili Zeynep'ten de fotoğraflar geldi. Selamun aleyküm cancağızım. Hoş geldin kalbime. Ay teşekkür ediyorum. Hoş gördüm. Kalbinde olmak ne kadar güzel. Bugün hava çok güzel. Sarıldım. Seviliyorsun tatlım. Fotoğraflar çok güzel. Bu arada adı kahve saati ama çay içenleri de unutmamak lazım. Kahve bana bir dostla karşılıklı içince daha çok keyif verir. Afiyet olsun. Yıldız. Alıyorum bir yudum valla.
1: Ben yaşamaya gelmedim dedim. Öyle bir bakıyordum hala.
0: İşte o karşılıklı olabilme ihtimali olmayan insanlar karşılıklı kahve içmek istiyorlar ya. Yani en azından ben öyleyim. Programda onun için kahve saati var. Yani aslında mesafeleri en aza indirgiyoruz. Bir de hayal ediyoruz. Sanki karşılıklı gibi. Afiyet olsun. Evet Zuhal'den kahve fotoğrafı geldi. Fincanın çok güzel. Hepimize afiyet olsun demiş. Sevgili Zuhal. Zuhal'cim alıyorum diyordum. Hadi birlikte. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun.

0: menfaatsiz sevmelerimi hep büyüttüm. Faturası acı olarak kesilse de bana.
1: Ay nerede dur?
0: Baş kaldırının o ihtişamlı çığlığıyla firari yollara vurdum anlaşılmazlıklarımı. Mağlup sayıldığım geri çevrilen dilekçelerimi yine yeniden yazma telaşı içine girdim. Sil baştan diyemediğim başlangıçlarım var benim. Kaldığı yerden sürsün istediğim film karelerim.
1: Anlardım aklından geçenleri. Sustukça konuştuk sanki.
0: Cesur eylemlerim, yanlışı doğruya çeviren bakışlarım, olmazları olduran cesur duruşlarım var. Yalnızlıklarımı kalabalığa süren sesimde dualarım var. Tüm anlaşmazlıklarımın içinde, aynı fotoğraf karesinde yan yana olmak isterken 10 parçaya bölünmüş resimlerim var.
1: Fincana kahve koydum gel ah, bugün şeytana uydum.
0: Menfaatsiz sevmelerimi hep büyüttüm, faturası acı olarak kesilse de bana. Yangın yerlerine su taşıdım küçücük ellerimle. Güldüler bana, söndüremezsin koca yangını bir dirhem suyla dediler. Oysa göremediler, hiç göremediler ve fark edemediler avuçlarımın içinde hiç tükenmeyen bir kaynak olduğunu. Yüreğimden başlayan, avuçlarıma uzanan damarları hesaba katamadılar.
1: Döndüm gecenin.
0: Öfkelerim mum aleviydi, küçücük bir esintiyle sönen. Serzenişlerime muhatap aramadım. Üzüntülerimde kimseyi etiketlemedim. Tüm sitemim kendi hatalarımaydı. Ancak nedendir çözemedim. Hep muhataptım serzenişlere. Hep sitemlerin hedefindeydim. En sevdiğim dediklerim, en umulmaz acıları yaşattı bana. Nedenleri anlatma fırsatı tanımadan hüküm verildi, infaz edildim. Kıyamazdım kimseye ama onlar bir anda çektiler ipimi. Öldüm. Onlar da hiç yaşamamış gibi öldüm onlardan. Hiçbir güzel anı yaşanmamışçasına yok oldum.
1: Konuştuk sanki sevdaymış meğer bu içimizde.
0: Kötü müydüm ya da tek bir güzellikte mi yoktu hatırı olan diye düşündüm. Düşündüm durdum. Sonra ben de yok ettim onları hiç nefret etmeden, edemeden. Çünkü nefretin soğuk yüzüyle hiç tanışmamıştım. Beni yok edenlerin iyilikleri nefret kelimesini yok sayıyordu. Yok oluşları yaşatan vedalar hiç bana göre değildi. Vedasız ayrılıklarım oldu benim. Kimseden gidemedim aslında. Bir parçamı da alıp hep benden gittiler. Veda kelimeleriyle başlayan ve sonunu getiremediğim 3 noktalı cümlelerim oldu. Bitiremedim. Yaşamaya devam ettim. Vedaların ardından sadakatin ahmakça bir hüzün taşıdığını bile bile yaşadım. İçimi acıtan, uykusuz bırakan gecelerimi.
1: Yıllardır uyuyan deli, sessizlik sensin geceleri.
0: İşte bu kadar. Son bir şey. Tüm beyanlarım ben gibi görünse de aslında size dairdir bilirim. Bugün şey...

0: mesafe.
1: Evet efendim, bu yazı aslında çok da uzun bir yazı, bana ait bir yazı. 2009 yılında kaleme almışım. Çok da etkili bir yazı. Bugünkü konuşacağımız konuyla da çok bağlantılı olduğu için arşivde bir hayli aradım. Kendi arşivim çok karışık çünkü. Yaşadığımız duygular aslında gerçekten geldiğimiz noktada bize birçok şeyi öğretiyor. Geriye dönüp baktığımızda bizde iz bırakan, etkisi süren, hala bizi etkileyen bir sürü hikayenin ya kahramanıyız ya da o hikayeden eleneniz. Şimdi efendim, yazıyı ben programdan önce birkaç defa okudum. Sonra dedim ki, ya hiçbir duygu değişmez mi? Yani aradan yıllar yıllar geçmiş, duygu yine aynı. Okurken etkilendim ve dedim ki, verilen kararlar, insanların yaşattıkları, senin yaşadıkların, senin hayatın, her şey aynı. Sanki zaman donmuş.

Evet, zaman zaman değil, programlarda çoğunlukla gülüyoruz, eğleniyoruz, hayatın en güzel noktasına dokunuyoruz. Ama içeride bir yerde bizi rahatsız eden ya da bizi etkileyen ya da bizi gerçekten geriye çeken bir sürü duyguyu da besliyoruz aslında. Bu kadar üstünü kamufle etmek doğru bir şey mi? Ama biz zaten şunu hep söylüyoruz. 2 saat bir pause düğmesine basalım ve bazı şeyleri donduralım. Sonra gerçek hayatla yine yüzleşiriz. Yine masaya yatırırız. Yine kendimizi parça pinçik ederiz. Gene duygularımızı yaşarız. Gene ağlarız, düşünürüz, hüzünleniriz. Çıkmazlarımız olur. Mesela şey geldi programdan önce aklıma. Biriyle konuşamıyorsunuz ama konuşmanız gerekiyor. Çok önemli bir konu var. Çok çok önemli bir konu var ve bu konu hiç geçmeyen bir konu. Çok kalıcı bir konu. Ama her seferinde üzerine örtüyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Vardır sizin hayatınızda da. Sonra düşünüyorsunuz konuşmaya kalktığınızda çünkü karşı taraf savunmaya geçecek, duvarları örecek, ayağa kalkıp sus artık diyecek, belki ortamı terk edecek ve siz yine konuşamayacaksınız ve gene yarım kalacaksınız. Peki böyle bir şey yaşarken konuşmanız gerektiğini bildiğiniz konuyu nasıl anlatırsınız karşı tarafa? Hangi yöntemle anlatırsınız? Çok merak ediyorum bunun da cevabını.

0: ya. İyi ya. Hadi alıyorum bir yudum. Size de afiyet olsun, bana da afiyet olsun. Çok güzel fotoğraf ya. Bayılıyorum bu fotoğrafa. Evet Arda'cığım, söz sende.
1: Ya şöyle, biz melankolik bir millet olduğumuz için daha çok genelde böyle hani bizi en çok mutsuz eden, en çok üzen,
0: Evet, evet,
1: ne bileyim bize
0: evet.
1: travma yaratan olayları hatırlama konusunda çok daha iyiyiz.
0: Çok daha
1: Ya
0: iyiyiz.
1: bak gördün mü, şu gün ne güzel böyle eğlenmiştim. Aa hadi bir mutlu olayım demiyoruz da, bak gördün mü o gün bana şu bana şöyle dedi. Vay efendi, benim kocam bana bunu demişti. Benim kaynanam beni dövmüştü falan diye hatırlayıp mutsuz olmayı daha çok tercih ediyoruz. En azından benim çevremde gördüğüm bunlar.
0: Evet, kesinlikle
1: Yalan
0: katılıyorum.
1: değil. Ben daha çok şey ya. Mesela eski ilişkimde gerçekten böyle mutlu olduğum zamanları hatırlamayı tercih ediyorum. Hani işte örneğin gezdiğimiz yerler, beraber gittiğimiz yerler. Bunları
0: Evet.
1: hatırlıyorum. Mutlu olduğumuz zamanları hatırlayıp mutsuz oluyorum. Niye devam etmedi diye. Yani işin sonu yine mutsuzluğa çıkıyor.
0: Ya biz insanoğlu olarak depresif düşünmeye çok meyilliyiz. Ya da insan beyni galiba oraya daha meyilli. Hangisi bilmiyorum. Aslında vaktim olmadı programda. Bunu da araştıracaktım da. Bugün dediğim gibi böyle biraz hızlı hazırlık yaptım. Dolayısıyla onu da merak ediyorum. Niye böyle daha depresif, mutluluklarımızdan bile mutsuzluk çıkarabiliyoruz? Bu da bir başarı aslında.

0: artık vaktimiz varken koy beni daha derine. Ben deli senden daha deli.
1: Ya hemen şu çekilişi yapayım, konuşmaya devam edelim. Mesajlarınız da var. Şu kağıtları bir karıştırayım. Dur. Heyecanlı mısınız? Valla ben artık çok heyecanlı değilim. Çünkü sonrasını düşününce beni çalışmak bekliyor ya. Efendim şimdi kim çıkacak bakalım bugün? 9. sezon. Şarkılardan fal tuttum. 9. sezon için çekiliş yapıyoruz. Biraz daha karıştırayım. Evet, çektim efendim. Okuyorum. Hazır mısınız? Açtım. Huhu! Şerife? Yayında mı bugün Şerife? Vav! 9. sezonun talihlisi, finalisti demiyorum artık. Bak Arda. Aylarca finalist dedim ya. 9. sezonun talihlisi Şerife'yi kutluyorum. Valla şöyle bir alkışlar Şerife'ye gelsin.

Evet, konuya dair mesajımız Esin'den gelmiş. 16 yaşlarındayken çok sevdiğim, her şeyi paylaştığım, tüm duygularımı paylaştığım bir dostum vardı. Hiç aklıma gelmeyecek bir olay yaşattı bana. O günden sonra kendi kendime dedim ki, hayatta her şeyi yaşayabilirsin, hazırlıklı ol. Üzüldüm, çok üzüldüm. Ama genç yaşlarda deneyimlemiş oldum. Uzaklaştım ve bir daha hiç girmedi hayatıma. Şimdi her şeye hazırlıklıyım, şaşırmıyor, büyük hayal kırıklıkları yaşamıyorum. O da öyle deyip geçiyorum. Evet, bizde iz bırakan, özellikle hayatımızın yönünü ya da düşüncelerimizin, duygularımızın yönünü değiştiren ya da bir perde aralayan çok büyük, o anda yaşarken acı olarak görüyoruz ama orada bir şey öğreniyoruz. Çok önemli bir şey öğreniyoruz. Orada her şey değişiyor aslında. Verdiğin sözler nerede? Geçmişte yaşadığımız kötü olayları şimdiki zamanda gülümseyerek anabiliyorsak ondan kurtulduğumuz anlamına geliyor bence. Evet, kesinlikle. Peki gülümseyerek anamıyorsak ya Esin? Bu arada Şerife'yi tebrik etmiş. Ben olaydım daha çok sevinirdim tabii ki de. Neyse, önümüzde 10. sezon var Esin'cim. Evet, bu arada vallahi Yusuf Hoca artık şöyle söyleyeyim, fotoğraf çekme konusunda profesyonelleşti. O kadar diyeyim. Bir sesli mesajımız var Yusuf Hocam'dan. Hem yürüyorlar hem de bakayım bana o güzel sesleriyle ne göndermişler.

Bak, bu yürüme sesi. Aa. Vay. Ben de kalp işareti yapıyorum. Çok güzelsiniz maşallah size.

Valla Çelik'i dinlerken şu şarkı geldi aklıma. Şu anda geldi. Çok güzel ya. Eskinin şarkıları çok güzel.

ama ne çok dinlerdik. Evet, bir kuple dinlettikten sonra şöyle mesajlarınıza geçiş yapacağım. Bugün sizinle bir de yaşanmış bir hikayenin yazısı var. Onu paylaşacağım. İhya demiş ki ya kusura bakma da konuşmayayım, yazmayayım diyorum da illa yazdırıyorsun. Ama benim görevim bu İhya. İşte yıllar geçse de seni özlüyorum valla. Yıllar önce bunun gibi şiirsel bir duygusal program kalben girdaba giriyorduk. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum ama yıllar geçse de her zaman seni takip edip izleyeceğim, dinleyeceğim. Bir sesin şiirsel bir başka boyutsun yani. Bir sessin, bir daha doğru okuyayım. Her zaman seni takip edip izleyeceğim, dinleyeceğim. Bir sessin, şiirsel bir başka boyutsun yani. Evet ya, Allah vergisi öyle bir şiirsellik var bende. Bunun farkındayım. Yani bir gündüz program kuşağı olmasa böyle bol bol okuruz. Bu arada İhya, ne kadar süre oldu biz tanışalı? Çok uzun zaman oldu ya. Ve üzerinde kırmızı kalp olan, sarı kırmızı bu arada, Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Güzel yayınlar dilerim demiş sevgili Adem. Çok da güzel bir fotoğrafla gelmiş. Adem, o zaman hadi alıyorum bir yudum. Aynı anda alalım. Afiyet olsun. Evet, bir kahve fotoğrafı da sevgili Esin'den geldi. Fincanın çok güzel yalnız. Afiyet olsun ablacığım, yan yana da olacak inşallah bir gün, olacak olacak. Hadi bir yudum da senin alıyorum.

Evet, şimdi gelelim Ispartalı Ayşe'nin mesajına. En üzüldüklerim bazen yanlış kararlar vermem ve dolu yağıyor. Felaket bir dışarıda. Eyvahlar olsun. Canlı canlı şu anda bu ses nereden geliyor diyorum. Abartısız zeytin büyüklüğünde parçalar var. Bir çalışmalık müsaade isteyeceğim sizden. Hemen dönüyorum Ayşe'cim, mesajına devam edeceğim.

Vallahi ortalık bembeyaz, korkunç. Dışarıda bir... Demek benim sıkıntımın sebebi de bu herhalde. Ne yazık ki çamaşırları kurtaramadım.

0: Valla gül yetiştiricileri için ve toprakla uğraşan çiftçilerimiz için, bu civardaki çiftçilerimiz için durum çok kötü ya. Bu arada haberlerde izlemişsinizdir Samsun Havza'daki görüntüleri. Yani gerçekten de Türkiye'de şu anda çok enteresan hava değişimleri yaşanıyor. Neyse, gelmiş geçmiş olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Olanla olmuşa çare bulamıyoruz. Böyle bir koşu ön bahçeye doğru yol aldım ama artık geçmiş olsun. Yapacak hiçbir şey yok gerçekten. Bembeyaz bu arada her yer. Üzüldüm ya, çiftçilerimiz için üzüldüm. Şimdi gelelim Ayşe'nin mesajına. En üzüldüklerim bazen yanlış kararlar vermem, bazı şeyleri zamanında yapamamam ve çok güvenmem. Mutluluklarım ise ailemle ve arkadaşlarımla geçirdiğim güzel zamanlar ve hayatımdaki küçük güzel anlar. Ablam, ben çok duygusal bir kadınım ama artık neyin üzdüğünü, neyin mutlu ettiğini seçemiyorum. Seçebiliyorum, pardon. Seçiyorsun değil mi? Bazen, çünkü insan gerçekten kafası karışıyor ve beni ne mutlu etmişti, ne mutsuz etmişti, kalıyoruz. Öyle düşündüm bir an. Ama konuşmak çok mantıklı bu arada. Yani bizim buradaki insanlar çok yalnız ve kendilerini kalabalıkmış gibi gösteriyorlar. Ve yalnızlıktan kurtulunca havaya giriyorlar. Ve kıskançlar. Yok artık. Nasıl bu duygusal mesajı buna bağladın sen? Bu arada bir sesli mesaj göndermiş sevgili Ayşe. Hemen şöyle.
1: Tam ablacığım, kalbimden geçeni sen dile vurdun. Maalesef şu an güllerimiz, tomurcuklarımız gitti. Isparta'da hava nasılsa bizim köyde de aynısı oluyor.
0: Çok kötü, çok
1: çünkü
0: kötü.
1: Aynı şekilde.
0: Korktum ya, korktum.
1: En kötüsü de kayısılar, kirazlar hepsi gidiyor,
0: evet,
1: ablam,
0: evet,
1: be.
0: Evet,
1: yemiyoruz.
0: Evet.
1: Çok üzüldüm. Bu yıl yırtık dolu yok diyorduk ama yine de dolu yine vurdu.
0: Yani gerçekten ön bahçeye geçtiğimde gördüğüm manzaraya inanamadım. Zaten stüdyomun camından baktığımda abartısız, nasıl söyleyeyim size, zeytin tanesinden büyük taneler gördüm. Şoka girdim. Ne diyeyim, çiftçilerimize Allah yardım etsin. Geçen sene gül bahçelerini ziyaret ettiğim zaman mesela onlar en çok bunlardan etkilendiklerini ve gül hasadı zamanında işte dolunun yağması, don vurması, mahsulü neredeyse yarı yarıya indirdiğini söylemişlerdi. Şimdi aklıma onlar geldi. Ya ne yapalım bilmiyorum. Ne yapılır ya da ne söylenir? Esin demiş ki, yaşadığın kötü bir olayı seneler sonra hala hatırlayıp kötü hissediyorsan ondan gerçek anlamda kurtulamamışsındır. Yazık, gerçekten de ikinci mesaja geçmeyeyim. Burada bir es vereyim. Ne yazık ki Esin'cim, şöyle bir tespitim var. Ben de öyle değil. Ben çok şükür, yani çok yanar döner bir yapım var. Hakikaten çabuk kendimi toparlayabiliyorum. Ama etrafıma baktığım zaman, mesela yıllar öncenin acısını bugün hala kalbinde taşıyan, o acıya alıştım diyen ama herhangi bir böyle ufacık bir o acıyı hatırlatan herhangi bir şarkı olur, bir söz olur, o devreye girdiğinde gözyaşlarına boğulan, sanki o günkü kadar canı yanan insanlar tanıyorum. Dolayısıyla bugün hani tatildesiniz birçoğunuz ve çalışmıyorsunuz. Diyorum ki, geçmişte yaşanan şeyler her neyse, acı olabilir, hüzün olabilir, ihanet olabilir, bir sürü şey olabilir. Hayatınızda adaletsizlikler vardır, insanlarla ilgili cebelleştiğiniz ve artık o savaşın en hararetli olduğu anda kendinizi bulduğunuz anlar olabilir. Ama bakın, geçmiş, adı üstünde, geçmiş, geçmiş. Şimdi geçti, geride kaldı. Ne olacak peki? Unutacak mıyız? Ya arkadaşlar, şöyle bir dünya yok. Büyük acılar unutulmaz. Onlar unutulmaz. Sadece kabullenirsiniz ve oradan almanız gereken dersi alır yolunuza devam edersiniz. Orası bir kırılma anıdır ve orada bir şey değişir. Bakış açınız değişir. Evet, o hep oradadır ama hayatınıza eğer gerçekten hayat kalitenizi bozacak düzeye geldiyse, değil ki ben bir uzman değilim, mutlaka bir uzmanla çalışın derim. Çünkü hayat çok kıymetli ya. Bir kere geliyoruz biz bu hayata ve bir kere geldiğimiz bu hayatta anın değerini çok iyi bilmemiz lazım. Mesela şimdi İhya'nın mesajına bakıyorum. Hemen şeyi hatırlattı bana. Programa baskın yaptığım yıllar üniversite yıllarıydı. Aşağı yukarı 14 yıllık bir tanışıklığımız var. Ben size İhya'dan, İhya daha bu programı dinlemeye başlamadan önce bahsettim. Bir kısmınız hatırlar. Bir gün kapı çaldı, bir açtım, genç bir delikanlı, elinde bir çanta. Ve sen kimsin dedim. Kendini tanıtınca şoka girdim. Ya ve de kızdım bir de azarladım. İnsan habersiz gelir mi? Bir de programlarda kahve içerken şöyle diyorum. Çıkın çıkın gelin birlikte kahve içelim. İşte sen öyle dedin, ben de çıktım geldim demişti. Hiç unutmuyorum. Peki nasıl buldun beni? Adresi nasıl buldun? Şimdi ben radyo programındayken evden bir takım ipuçları vermişim. O ipuçlarını yakalamış. İşte balkonda uydu anteni, o bu, evin yeri, konumu. Arkadaşlar buldu adresi. Yani İhya. Ve geçenlerde dolapları düzeltirken İhya'nın bana getirdiği çok güzel boncuk değil de taşlardan oluşan böyle bir ipe dizmiş. Çok güzel bir kutuda saklıyorum bu arada onu. O kolyeyi diyeyim. Elime aldım, baktım. Vay arkadaş ya. Bazı şeyler çok etki bırakıyor gerçekten. Ve bu etkiyi bırakan çoğu zaman bir insan, bir isim, bir karşılaşma, bir kavuşma.

Ne düşündüm biliyor musunuz programdan önce? Belki de dedim en çok tamamlanmamış olanlar kalıyor kalpte. Bu arada bir mesaj vardı, ona hemen gözümdeydi, Esin'den gelmişti. Yazık, inşallah ziyana uğramazlar. Valla uğruyorlar Esin'cim. Çiftçilikle uğraşan, toprakla uğraşanlar ne yazık ki bu özellikle dolu yağışından nasibini alıyor. Araçlarımız ne alemde bilmiyorum valla, bir de o var. Sana anlatmak bile saçma, kahrolsun. Evet, tamamlanmamış olanlar kalıyor genellikle kalpte galiba, yarım kalanlar.

Evet efendim, bugün çok güzel bir çalışma yakaladım. Hemen o çalışmayı sizlerle buluşturmak istiyorum. Saate de bir bakayım. Evet, saatimiz var daha. Neredesin? Heh. Şu çalışmayı bir dinler misiniz? Slow bir çalışma ama çok acayip beni can evimden vurdu.

0: Evet efendim, yolculuğumuz devam etsin. Sevgili Emine Sultan'dan can dostu geldi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bizim bir de bir tatlım diye bir kedimiz var. Batuhan'ın kedisi, aynısı. Aynısı. Öpüyorum seni. Evet efendim, az önce anlatamadım da diye başlamış mesajına sevgili İhya, tekrar yazayım dedim. Şiir okurken radyoda farklı bir atmosfer oluşuyor. Farklı bir girdap, yani böyle nasıl anlatayım? İnsanın kalbi derin suların dibine çekiliyor gibi hissediyorum ve bunu seviyorum. Bu programın formatı başka, biliyorum. Ama sırf sesin için takip ediyorum. Şiir oku diye içimden dua ediyorum yani. Bugün bak, duaların kabul oldu İhya. Evet, bir sesli mesajımız var. Ardacığım, söz sende.
1: Ya aslında Özlem abla, boş ver. Yani şöyle boş ver. Mutlu da olalım, mutsuz da olalım. Yani hayatın bir gerçeği. Bizim dünyaya gelmemizdeki amaç bu zaten. Yani bütün her şeyi yaşamak. Yeri geldiğinde mutlu olmak, yeri geldiğinde mutsuz olmak,
0: evet.
1: Ağlamak, gülmek.
0: Aynen.
1: Seni benim kağıtımızı yeri geldi perişan etmek falan filan. Hani hepsi galiba cennet ve cehenneme giden yolda kendimizi nasıl şekillendirdiğimiz, Allah'ın bizlere vermiş olduğu bu canı, bu bedeni nasıl bu yolda kullandığımızla ilgili galiba.
0: Evet,
1: Çünkü
0: evet.
1: bizler hayvan değiliz, bizler insanız. Ne yazık ki dünyadaki bütün canlılardan daha üstün olarak yaratılmışız. Belki de diğer canlılar cehennemle tanışmayacak ama biz tanışacağız. Yani bu dünyaya ben de bu dünyaya nesli tükenmekte olan bir hayvan olarak gelmeyi çok isterdim mesela. Niye? Bak şimdi nesli tükenmek üzere olan hayvanlar el bebek gül bebek bakılıyorlar vallahi. Yedikleri önünde, yemedikleri arkasında.
0: Vallahi
1: Çok
0: konuyu.
1: affedersiniz, özür diliyorum hepinizden. Üremeleri için elinden gelen her şey yapılıyor falan. Bak bize sürünüyoruz.
0: Ya Arda, konuyu nasıl buraya bağladın anlayamadım ya. Bu arada Gülşahriye'den çok güzel fotoğraflar geldi. Hava çiseliyor, yürüyüşü nerede sonlandırayım bilemedim. Valla elinde de şeyler var, batonları var, bayağı yürüyor yani. Özlemim, ben eskileri hiç hatırlamak istemiyorum. Ummadığım yerden gelen darbeler şu andaki akan nehire saldım gitti. Evet, şimdi Gülşahriye'nin bu mesajı üzerine. İçinizden atamadığınız bir sıkıntınız, bir derdiniz, bir probleminiz varsa ve bugün hala o problemi dolu dolu yaşıyorsanız ve yaşam kalitenizi düşürüyorsa bu, çok güzel bir yöntem var. Gerçekten de işe yarıyor, tecrübeyle sabit. Bir su kenarına gidin, gerçekten bir şeyler yazın, yani o yaşadığınız sıkıntıyı yazın ve suya bırakıyorum deyin, suya bırakın efendim. Bırakın, şimdi bunu söylerken de aklıma bir haber haber geldi. Biraz önce, programdan önce karşıma çıktı. Antalya'da sahile vuran bir sürü kağıdı toplamış oradaki görevliler. Hepsi Hıdır Ellez'de yazılan dileklerle ilgiliymiş. Hepsini toplamışlar, çöpe atmışlar. Şimdi suya bırakalım deyince aklıma o geldi. Bu ne işe yarıyor? Gerçekten salın gitsin, ipini bırakın. Bazı şeyleri bugüne taşımak, bugünkü yaşam kalitemizi etkileyecek yerlere taşımak çok doğru bir şey değil. Gerçekten değil. Bu arada Yusuf hocamdan da çok güzel fotoğraflar geliyor. Her birine tek tek bakıyorum. Acayip yerlerde yürüyorlar. Vallahi içim gitmiyor desem yalan olur. Ve Esin demiş ki, o yaşadığın kötü duyguyla yüzleşmek, muhatabı olan insana duygularını anlatmak ve bitirmek. Tabii ki unutmuyorsun, fakat hayatını etkilemesine, kalbine zarar vermesine izin vermemiş oluyorsun. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. İnsan kalbine en çok kendi kendine zarar veriyor. Kalp çok önemli, beden ülkesinin baş şehri. Her şeyin başında, her şeyin ortasında, hayatımızın neredeyse kendimizi anlatırken kullandığımız cümlelerin içerisinde hep böyle bir kalp geçiyor, değil mi? Bu arada Ispartalı Ayşe çay içiyor. Hemen aldım elime kahvemi. Buz gibi olmuştur. Buz gibi olmamış. Valla afiyet olsun. Çayın çok güzel görünüyor. Sonra da demiş ki, Arda harika anlattı. Evet, çok güzel anlattı. İnsanoğlu bir tuhaf ya. Hayat denilen şey çok kısıtlı bir süre. bir merhaba ile hoşça kal arasında geçen bir süre. Yani bunu size nasıl anlatırım bilmiyorum ama ben şöyle diyeyim, ne olursunuz yani ne olursunuz bir silkelenin, özellikle dertli dertli dolaşanlara diyorum. Yani tabii dertler olsun da çok da hayatınızın merkezine yerleştirmeyin. Her anımız çok kıymetli.

Kimlerin Radyosu Açık bir görebilir miyim? Sevgili Ayten'den Canımsın City Car'ı geldi. O zaman nokta saatimiz başladı. Şu anda yazmak istemiyor olabilirsiniz. Radyosu açık olan değerli yol arkadaşlarım. Bir nokta koyar mısınız göreyim, bir bakayım kimlerin radyosu açıkmış. Kimler dinliyormuş?

0: Evet, burada atladığım bir sesli mesaj varmış. Yusuf Hocam, valla ben verdim yayına zannediyordum. Çok çok özür diliyorum.
1: Selamünaleyküm bizim kız.
0: Ve aleykümselam.
1: Aslında sesli mesaj yapmıştım ama sadece ayak izlerim şey yapmış. Burası evet, Belvedere Sarayı. Benim cancağızımın çocukluk parkı.
0: Ya.
1: Okulluk günleri. Hatıralarla dolu günleri.
0: Bugün,
1: yani ben de tabii ilk
0: bugünkü konuya da uygun.
1: Buraya geldim. Üçüncü güveniye. O bölgede durdum 20 sene. Ondan sonra da 10. güvenide duruyoruz. Yani böyle bir hayatımız geçti. Eski günleri hatırlayalım diye buraya geldik.
0: Ya
1: benim
0: çok...
1: Sesim mesaj aslında böyle konuşmuştu ama demek ki hiç yapmamış.
0: Evet, ses yoktu hocam.
1: Kadın, herkese selam gönderiyorum.
0: Ben de aynı mesaj zannettim. Teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Bu arada tam da bugün bu konuyu konuşurken çocukluk anılarınızın olduğu yerdesiniz. Zeynep'i öpüyorum. Yalnız fotoğraflar harika.

0: Evet Ayşe'cim, söz sende.
1: Ablacığım şimdi böyle düşündüm.
0: Hı.
1: Yaşamış olduğun üzüntü ya da yani böyle çok üzgün olduğun anlar aklına geliyor. Hani arada bir seni yokluyor. Bir
0: Evet.
1: kadar unutmuş gibi gözüksen de o geliyor. Ama
0: Evet.
1: mutluluk anları çok
0: Gel.
1: gelmiyor ya. Hani o an onu yaşıyorsun.
0: Ya
1: O
0: ya
1: an
0: ya.
1: kısa bitiyor. Sonra o mutluluk anını çok geri düşünmüyorsun ama mutsuz anı çok düşünüyorsun. Arada bir
0: Neden?
1: geleyim, bir gideyim.
0: Peki
1: Bir
0: neden?
1: geleyim, bir gideyim.
0: Bir geleyip bir gideyim ya. Neden? Neden mutsuzluğa bu kadar endeksliyiz? Aklımızda kalanlar genellikle canımızı acıtan anlar, çok mutlu olduğumuz anlardan ziyade. Evet, Gülcan'ın radyosu açık. Gülcan'cığım el sallıyorum. Esin'in radyosu açık. Arda da bir sesli mesaj var. Yok. Dur, silmiş. Yıldız'ın radyosu açık.
2: Ev gibi değil ki burası.
0: İhya'nın
2: İnan
0: radyosu
2: çok
0: açık.
2: soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk.
0: Gülşadiye'nin radyosu açık.
2: Gülsem buradan
0: Ay
2: da
0: Zeynep
2: soğuk.
0: çok güzel.
2: Kalbimin
0: Yusuf'un
2: yeri yandı.
0: Zeynep'i.
2: Kocaman bir
0: Aldım o
2: oyun.
0: çiçekleri. Selamlar sevgiler Hamburg'dan. Hamburg'a sevgiler, selamlar. Sevgili Emine.

0: Hollanda'dan bizi dinleyen Mehmet'in radyosu açık. Isparta'lı Ayşe'nin radyosu açık. Ben de gittim İstanbul'dayken güzel ve kötü anılarımın olduğu yerlere. O kadar iyi geliyor ki insana. Esin'den gelmiş bu mesaj. Bir dakika, şimdi bu mesaj güzel ve kötü anılarımın olduğu yerlere gittim. Ha, ikisi de. Ben İstanbul'a çok zorlanıyorum, biliyor musun? Şimdi Arda'ya söz verdim, İstanbul yolu gözüküyor. En kısa sürede İstanbul'a gideceğim ama o kadar zorlanıyorum ki.
1: Arpa buğday yan yana, orak istemez. Yağız at şahlandı mı, durak.
0: Bilmiyorum da bana kötüyü hatırlatan, kötü anlarımı hatırlatan hiç kimseyi görmek istemiyorum ya da hiçbir yeri görmek istemiyorum.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Evet, şimdi Esin'den gelen bir mesajımız var. O mesaj üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bir de sesli mesajımız var. Arda'dan gelmiş. Ona da yer vereceğim ama bu mesajlara geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Yazmak isteyen dostlarımız artı 43 660 130 19 79 WhatsApp. Böyle bir şey yok değil mi? WhatsApp mesaj hattımızdan mesajlarını gönderebilirler ya da radyoyu dinlediklerine dair bir ipucu verebilirler. Yani bir nokta koyabilirler. Şimdi efendim birinden bahsedeceğim size. Galler'de yaşayan Holly Butler. Duydunuz mu daha önce bilmiyorum. Duymamış olma ihtimali çok yüksek. Holly Butler kim? Henüz 27 yaşındayken Ewing sarkomu adı verilen ve çok nadir görülen bir kanser türüne yakalanıyor. Yani kemik kanserinin bir türüne yakalanıyor. Ve mücadelesi de çok kısa sürüyor. Ve işte 3 Ocak tarihinde Facebook'tan hayat dersleri başlığıyla bir yazı paylaşıyor. Sevgili Holly. Ve bu yazıyı paylaştıktan bir gün sonra da hayata veda ediyor. Ve artık aramızda değil. Ancak arkasında bıraktığı bu yazı müthiş hayat dersleri barındıran bir yazı. Ve sadece ailesine ve arkadaşlarına değil, aslında hepimize ilham olacak kadar değerli bir yazı. Bugün bu yazıyı sizlerle paylaşacağım. Yeni yıl her zaman heyecan vericidir. Arkadaşlarımızla, ailemizle bir araya gelmek için bir bahane. Birbirimize hediyeler alıp hayatın güzelliğini kutlamak için de bir vesiledir. Çoğumuz geleceğe dair planlar yapar, yeni kararlar verir, hayatın bize getireceklerini merakla beklemeye başlarız. Holly için ise durum çok farklıydı. O kendisi için bir gelecek olmadığının ve bunun yaşadığı son yılbaşı olduğunun farkındaydı. Ancak durumunun çaresizliğine üzülmek yerine güçlü bir mesaj yayınlamaya karar verdi. 3 Ocak'ta Facebook'ta hayat dersleri başlığıyla bir yazı yazdı. Ertesi günde hayata veda etti. Aslında bu son mesajı arkadaşları ve ailesi için yazılmıştı. Ancak yaşadığımız her anın ne kadar değerli olduğunu anlamamız için belki de hepimize verilen bir mesajdı bu. Holly'nin metni hayatının aşkıyla bir yuva kurup yaşlanmayı hayal ettiğini söylemesiyle başlıyor. Bunu o kadar çok istiyorum ki sözleriyle devam ediyor ve daha ilk cümlede yüreğimizi yakıyor. Sonrasında şunları söylüyor. Hayatta anlamsız stresler içinde kayboluyoruz. Başkalarına da kötü davranıyoruz. Umarım ben hayatınızdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için bir hatırlatıcı olurum. Unutmayın ki sadece nefes aldığınız için bile çok şanslısınız. Hayat böyle bir şey. Kırılgan, değerli ve sürprizlerle dolu. Her yeni gün bize verilen bir hediye. 27 yaşındayım. Gitmek istemiyorum. Ölmek hiç istemiyorum. Hayatımı seviyorum ve çok mutluyum. Bunu sevdiklerime borçluyum. Ancak bazı şeyler artık elimde değil. Bugün sizler trafiğe yakalandığınız, iyi uyuyamadığınız, gece bebeklerinizin ağlamasından rahatsız olduğunuz için ya da kuaförünüz saçlarınızı çok kısa kesti diye, takma tırnaklarınız kırıldı diye, göğüsleriniz çok küçük diye, poponuzda selülit var, göbek yağlarınız sallanıyor diye üzülüp duruyorsunuz. Hepsini boş verin. Hepsini boş verin. Gitme sırası size geldiğinde yemin ediyorum ki bu küçük şeylere hiç düşünmeyeceksiniz. Hayatın bütününe baktığınızda bu tip şeyler çok önemsiz kalıyor. Benim vücudum gözlerimin önünde çürüyor ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Artık hayattan istediğim tek şey ailemle birlikte tek bir doğum günü ya da yılbaşı daha geçirebilmek. Eşim ve köpeğimle sadece bir gün daha vakit geçirebilmek. Evet değerli yol arkadaşlarım, hayatınızı bir kere daha düşünün bence. Holly'nin sözlerinden aslında ben şunu çıkardım. Fiziksel sağlığımızı önemsiyoruz. Spor yapıyoruz, yürüyüşler yapıyoruz. Bunlar güzel şeyler ama aynı zamanda manevi ve zihinsel sağlığımıza da zaman ayırmamız gerekiyor. Galiba bunu biraz es geçiyoruz. Sadece kendimiz için değil, çevremizdekilerin iyiliği için de. Çünkü düşünsenize, çok sevdiğiniz bir insanın gözünüzün önünde erimeye başladığını. Bilmiyorum da o artık sona yaklaştığının farkında ama etrafındaki insanlar, onu sevenler çok daha fazla üzülmüyorlar mı? Şimdi Holly yazısına kendinizi mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? İki katını başkalarını mutlu etmek için yapın. Bunun daha fazla mutluluk getirdiği doğru sözleriyle devam etmiş. Bu sözleri bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendinizi mutlu etmek için ne yapıyorsanız iki katını başkalarını mutlu etmek için yapın. Arkadaşınıza hediye olarak elbise, güzellik ürünü veya mücevher yerine başka bir şey satın alın. Unutmayın ki aynı şeyi iki kere giyip giymediğinizi kimse umursamıyor. Onlara kendilerini iyi hissedecekleri bir şey verin. Örneğin yemeğe çıkarın, daha da iyisi kendi ellerinizle yemek pişirin, kahve yapın, çiçek alın, bir masaj veya mum hediye edin. Hediyenizi sunarken onları ne kadar sevdiğinizi söylemeyi de ihmal etmeyin. Çevrenizdeki insanların zamanına değer verin. Söz verdiğiniz saatte orada olamama huyunuzdan vazgeçin. Kimseyi bekletmeyin. Söz verdiğiniz zamanda söz verdiğiniz yerde olun. İnsanlar sizinle vakit geçirdiği için minnettar olun. Gün ışığında yolculuk yapmaya çalışın. Ayağınızı denize sokun, parmaklarınızı kuma batırın, yüzünüzü tuzlu suyla ıslatın. Yaşamak için çalışın, çalışmak için yaşamayın. Size hayatta perişan eden bir şey varsa unutmayın ki her şeyi değiştirebilecek güce sahipsiniz. İşte ya da aşkta, konu ne olursa olsun değişime cesaret edin. Bu dünyada daha ne kadar zamanınız olduğunu bilemezsiniz. Bu zamanı boşa harcamayın. Biliyorum bu çok sık söylenen bir cümle ancak o kadar doğru ki. Ve Holly'nin yazısının sonunda insanları kan bağışı yapmaya çağıran bir çağrı var. Bunun hem kendinizi iyi hissettireceğini hem de 3 kişinin hayatını kurtaracağını falan söylüyor yazının sonunda. Sadece kan bağışı sayesinde 1 yıl daha fazla yaşadığından bahsediyor ve bu 1 yılın hayatının en güzel yılı olduğunu söylüyor. Evet değerli dostlar, bu yazıyı çok da hüzünlenin diye okumadım. Bir kere daha hayatınızı düşünün diye okudum. Holly'nin bu mesajı beni çok etkileyen mesajlardan ve yazılardan, arşivden o kadar zor buldum ki ararken ve şöyle demek istiyorum. Belki günün stresini bir kenara bırakıp sahip olduğumuz her an, ama her an için sizin de minnettar olmanıza bu yazı, Holly'nin bu mesajları belki vesile olur.

0: Evet, Holly'nin ölmeden bir gün önce yazdığı satırları da sizlerle paylaştım. Programdan sonra oturun bir düşünün bakalım. Hayat her şeye rağmen, tüm yaşadıklarımıza rağmen, aklımızda kalan, bizi etkileyen, bugün hala içimizde taşıdığımız, mutlu ya da mutsuz bütün anlara rağmen, hepsine rağmen bir şekilde yolunu buluyor. Su akar yolunu bulur. Akışta kalın demiş Mevlana Hazretleri. Dolayısıyla akışta kalmak önemli. Yaşadığımız her şey, aslına bakarsanız, bir şeyler öğrenmek için yaşıyoruz. Tecrübe olsun diye yaşıyoruz. Bazen kimliğimiz, karakterimiz, hayattaki duruşumuz, yaşadıklarımızla doğru orantılı. Tıpkı Esin'in de söylediği gibi mesajında, sana öğrendiklerine odaklan demiş ya mesajında, sana öğrettiklerine odaklan. Öyle çok şey öğreniyoruz ki yaşarken, yaşadıklarımıza değil de bize öğrettiklerine. İşte parmak ayı gösterirken parmağa bakmak çok yanlış olur. Gösterdiği yere bakmak en doğrusudur. Ve bizzat yaşadım, canım amcam ayağa bile kalkamıyor. Bana ve kuzenime dedi ki, ayağa kalkabilmenin değerini bilin çocuklar dedi. Biz yerimizden kalkmak istemezken amcamın hayali ayağa kalkabilmek. Her şey ortada aslında. Sadece görmek istemiyoruz. İşimize gelmiyor galiba, biraz depresif yaşamak, birazcık mutsuzlukla beslenmek daha mı kolay? Mutsuzluklarımızla böyle hüzünlenmek daha mı iyi geliyor bize bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Gerçekten de etrafınıza bir bakın. O kadar güzel detaylar var ki, bakmak ve görmek arasındaki farkı da fark etmek lazım. Etrafımıza bakıyoruz da acaba baktığımız şeyleri görebiliyor muyuz? Bu arada Cansu'nun da radyosu açıkmış. Gülşadiye'nin bir isteği var. O istekle yavaş yavaş aranızdan ayrılacağım. Burada bir sesli mesajımız var. Vermediğim bir sesli mesaj var mı yayına? Arda varsa yaz. Çünkü böyle sesli mesajlar arda arda olunca bazen vermediğim mesajlar oluyor yayına.
1: Geçmişte her ne yaşadıysak, yaşadığımız ne varsa bugün bizi biz yapan şeyler. Dolayısıyla evet, birçok şeye üzüldük, ağladık, mutlu olduk, sevindik. Unutmadık, unutmuyoruz da bir şekilde
0: Evet, aynen.
1: hafızamızda bir yerlerde duruyorlar.
0: Evet.
1: Ama önemli olan onu sürekli böyle hatırlayıp hatırlayıp kendimize eziyet etmenin bir anlamı yok gerçekten. Yeri geldiğinde hatırlanılıyor. Evet, arkadaş ortamında belki, ha bak sen zamanında bana bunu demiştin, böyle yapmıştım, ben çok kırılmıştım falan gibi, ama bunu sürekli sürekli dillendirmek de insanın kendine eziyet. Bazen dediğin gibi suya bırakıp gitmesini izlemek daha iyi. Ben
0: Evet.
1: suya bırakmaktan yana değilim de, ben daha çok havaya karışsın gitsin, hani daha
0: Evet,
1: kolay oluyor.
0: evet, evet,
1: Böyle
0: evet.
1: nefesle beraber, o havayla beraber, rüzgarla
0: Evet.
1: beraber aksın gitsin.
0: Valla kızımın bir sözü hep aklıma geliyor. Bir ara bir şeye çok takılmıştım. Sürekli o bir şeyle yatıyorum, o bir şeyle kalkıyorum. Ya sal ipini artık dedi ya. Sal ipini gitsin Allah aşkına, sal ipini, hiç unutmuyorum. Hakikaten de bazı şeylerin ipini salmak gerekiyor. Çünkü bazı durumlara gücümüz yetmiyor. Olabileceklerini biz hükmedemiyoruz. O zaman biraz salalım ipini gitsin. Evet efendim, bugün de çok güzeldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ve diliyorum ki sizler de keyif almışsınızdır. Ama en çok düşünmüşsünüzdür.

haftanın son programında. Görüşebilmek umuduyla. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Öncelikle sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e ve Pindrinks'e, sağlıklı içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Bugün beni yalnız bırakmadınız, zamanınızı paylaştınız ki çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Yarın yine görüşelim lütfen. Ablam çok teşekkürler güzel sohbetin için. İyi ki varsın, yarına görüşmek üzere demiş sevgili Esin. Esin'cim seni de aramızda görmek çok güzeldi. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yüreğinizden ve gözlerinizden sevgi hiç eksik olmasın. Görüşmek üzere.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da hava sahası gerilimi. Avusturya hava sahasında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçağın tespit edilmesi üzerine Eurofighter savaş uçakları havalandırıldı. Uçakların izin durumları kontrol edilirken bazı uçuşların izinsiz olabileceği belirtildi. Avusturya ordusu uçaklara müdahale ederken yön değiştirmelerini sağlarken uçakların Münih yönünde ilerlediği açıklandı. Olayın ilgili diplomatik inceleme sürecinin başlatıldığı bildirildi. ABD tarafındansa konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hırsızı vuran ev sahibi beraat etti. Salzburg kentinde geçtiğimiz yıl evine giren 31 yaşındaki Macar hırsızı silahla vurarak öldüren 66 yaşındaki ev sahibi hakkında beraat kararı verildi. Evine giren hırsızları fark eden adamın havaya uyarı ateşinin ardından kaçan şüpheliyi arkasından vurduğu belirtildi. Olayı meşru müdafaa kapsamında değerlendiren mahkeme heyeti, oy birliğiyle tutuklu yargılanan 66 yaşındaki adamın serbest bırakılmasına karar verdi. Ücretsiz psikolojik desteğe rekor ilgi. Avusturya'da Ocak 2026 itibariyle başlatılan ücretsiz klinik psikolojik

Psikolog tedavi hizmeti ilk 100 gününde 6500 başvuru alarak büyük ilgi gördü. Binlerce belgeyi inceleyen yetkililer 2500 kişiye ücretsiz tedavi imkanı sağlarken başvuruların %65'ini kadınlar oluşturdu. Özellikle depresyon ve anksiyete şikayetlerinin öne çıktığı başvuruların büyük çoğunluğu 20-40 yaş aralığındaki bireylerden geldi. En yoğun katılım Viyana, Steiermark ve Kärnten eyaletlerinde yaşandı. Eurovision'a ulaşım takviyesi. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması süresince yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının seferleri artırılacak. Etkinlik süresince özellikle U2 ve U6 metro hatlarında sefer sıklığının artıracağını duyuruldu. U1, U3 ve U4 hatları gece 02.30'a kadar yaklaşık 7,5 dakikada bir çalışacak. Stadthalle çevresindeki 6, 18 ve 49 numaralı tramvay hatlarının seferleri ise 2'ye kadar uzatılacak. Paketlere ek ücret geliyor. Avusturya'da Eylül ayı sonundan itibaren ülke dışından gelen her paket için 2 euro ek paket ücreti alınması planlanıyor. Hükümet bu uygulamayla yıllık yaklaşık 280 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Düzenlemenin temel gıda ürünlerinde yapılacak olan KDV indirimi sonrası oluşan bütçe açığını azaltmak için gündeme alındığı belirtildi. Emeklilere müjde. Avusturya'da emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmek isteyenler için devrim niteliğindeki aktif pension dönemi başlıyor. Yeni düzenleme ile çalışan emekliler artık sigorta primi ödemeyecek ve yıllık 15 bin euroya kadar olan ek kazançları vergiden tamamen muaf tutulacak. Brüt maaşın %10,25'inin doğrudan çalışanın cebinde kalmasını sağlayan bu teşvik, emeklilerin iş gücünün daha uzun süre aktif kalmasını hedefliyor. Eurovision öncesi İsrail protestosu. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması etkinlikleri öncesinde İsrail'in yarışmaya katılımı protesto edildi. Şehir merkezinde toplanan Filistin yanlısı aktivistler, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları simgeleyen tabutlar bıraktı. Göstericiler İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını eleştirerek uluslararası raporlara dikkat çekti. Protesto İsrailli yarışmacıların sahne alacağı yarı final öncesinde gerçekleştirildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken eylem olaysız şekilde sona erdi. Tarihi Tuna Köprüsü kapanıyor. Avusturya'nın Krems ve Mauthern bölgelerini birbirine bağlayan 130 yıllık tarihi Tuna Köprüsü, taşıyıcı elemanlarında tespit edilen hasarlar nedeniyle 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatılıyor. Motorlu araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Yalnız ebeveynlere destek paketi. Avusturya hükümeti nafaka alamayan ve maddi zorluk çeken yalnız ebeveynler için 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni bir destek paketi hazırladı. Aylık net geliri 2768 euronun altında olan yalnız ebeveynler yeni sistemle çocuk başına her ay 240 euro düzenli ödeme alacak. Yetim aylığı hakkı olmayan çocuklara yılda 14 kez yatırılacak olan destek engelli çocuklar için ömür boyu, öğrenciler içinse 20 yaşına kadar sürecek. Yeni düzenlemede şiddet mağduru kadınlara öncelik verilecek. Acil durumlardaki masraflar için tek seferlik kriz yardımı da sunulacak. Köylerin isim tabelaları çalındı. Aşağı Avusturya eyaletinin Weinviertel bölgesinde hafta sonunda çok sayıda kasabanın tabelası kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı. Polis hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı. Kontrolden çıkan araç dereye düştü. Aşağı Avusturya eyaletinin Lasse kasabasında kontrolden çıkan bir araç yaklaşık 150 metre tarlada sürüklendikten sonra dereye uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran araç sürücüsü dere içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Avusturya'da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Avusturya'da sağlık ve bakım sistemi alarm veriyor. Sağlık ve Hemşirelik Birliği yaşlanan nüfus ve büyüyen personel eksikliği nedeniyle sistemin çökme noktasına geldiğini açıkladı. Yetkililer sadece yurt dışından personel getirmenin yeterli olmayacağını belirterek çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ülke genelinde kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu. Ahır küle döndü. Tirol eyaletinin Aldrans bölgesindeki bir çiftliğe ait ahırda yangın çıktı. Çatının hızla alev almasıyla bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. 60'tan fazla personel yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Mayıs ortasında kar sürprizi. Avusturya'da Mayıs ayı ortasında beklenmedik soğuk hava dalgası etkili oldu ve bazı bölgeler yeniden beyaza büründü. Ülke genelinde yoğun bulutlanma ve yağış görülürken kar yağışı yaklaşık 800 metre rakıma kadar indi. Yapay döllenme ile 203 bebek dünyaya geldi.
Feldkir Devlet Hastanesi bünyesinde çocuk sahibi olma merkezinde geçen yıl yaklaşık 1000 tedavi süreci yürütüldü ve yapay döllenme yöntemiyle 203 bebek dünyaya geldi. Uzmanlar, çocuk sahibi olmayan her iki çiften birinde sorunun sağlıksız yaşam tarzına bağlı olarak erkeklerden kaynaklandığını vurguluyor. Gelişen yöntemlerle çoğul gebelik riski en aza indiriliyor. Yapay döllenme tedavisinin maliyeti 5500 euroya kadar çıkabiliyor. Ancak 40 yaş altı kadınlara ve 50 yaş altındaki erkeklere devlet desteği sağlanıyor. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 6 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

Akifözcan. Herkese iyi akşamlar Viyana FM'de. Perşembe akşamında Akif Özcan mikrofonda. Çok güzel bir çalışma pervane ile başlattık programı. Pau yorumu radyolarınızda oldu ve yine şimdi son dönemin en popüler şarkısı ve bu şarkıyla yapılan danslar da bayağı bir dikkat çekiyor. Sevgili Baran Mengüç, çok başarılı bir genç müzisyen. Müzisyen bir ailede Tarık Mengüç'ün oğlu olarak dünyaya gelmesi de bence büyük bir etken. O da ama kendini çok geliştirdi. Harika da gidiyor. Yolu açık olsun. Cilvelim'le devam edelim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Geldik buradayız efendim. O güzel mesaj ve isteklerinizi bekliyorum. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler, kolaylıklar. Yoldaysanız da iyi yolculuklar. Her şey gönlümüzce olsun. Viyana FM'de Akif Özcan başladı. Devam ediyor.

Gökhan Özen ve Demet Akalın düeti Benden Sorulur. Viyana FM'de Akif Özcan'daydı. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla başladık. Devam ediyoruz. Güzel mesajlarınız da gelmeye başladı. Onlar için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Gülay Hanım, iyi akşamlar İstanbul'dan, hepinize sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çalarsanız sevinirim diyor. Ben de Ece Mumay'dan Kime Ne şarkısını rica ediyorum demiş. Hemen aldık listeye, gönderelim size. Şengül Hanım da geldi. Akif Bey hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler. Şengül diyor. Çok teşekkür ediyorum Şengül Hanım. Sizler de hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Talat Bey, iyi akşamlar. Eşim, canımla, İrem'imle sizleri dinliyorum. Ben de bir şarkı rica ediyorum. Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız, onu da çalacağız. Alıyorum listeye ama önce Ece Mumay geliyor. Kime Ne şarkısıyla. Bu arada bizi dinlerken, ben anonstayken ya da sevdiğiniz şarkıları dinlerken çektiğiniz storyleri Instagram'da hikayelerinize eklerseniz o esnada Akif Özcan'ı ve Viyana FM'i de etiketlemeyi unutmayın. Biz de kendi storylerimizde paylaşalım.

Kümene Ece Mumay yorumuyla geldi. Efendim Viyana'da seyir halindeki aracında yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza kesilmiş. Evet, bu sizce doğru mu? Yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'da Viyana FM sayfamızda paylaşıldı bu haber. Viyana'da bir araç sürücüsü yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Seyir halindeyken çevreyi rahatsız edecek seviyede müzik dinlediği tespit edilen sürücüye 165 euro para cezası kesilmiş efendim. Sizler ne düşünüyorsunuz bu yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye yazılan ceza hususunda? Instagram Viyana FM sayfamıza girin, bu paylaşımın altına varsa düşüncelerinizi yazınız efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışındaki 7 milyon aşkın kardeşlerimizle ülkemizde yaşayan 86 milyon vatandaşımız arasında ne fark var? Muhalefet öyle istiyor diye Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde ister yurt dışında vatandaşlarımızı bağrımıza basmaya devam edeceğiz açıklamasında bulunmuş efendim. Dediğim gibi bu haberlerle ilgili yorumlarınız varsa siz de Instagram'da Viyana FM sayfamıza girin. Takip etmiyorsanız önce takip edip ardından da bu haberleri likeleyip yorumlayabilirsiniz. Akif Özcan'dasınız. Pindrinks ve Mega Gastro ile devam.

Bak öyle bir dünya. Güzel bir çalışma Derya Bedavacı yorumuyla geldi efendim. Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam programı. Gurbetçi gençler milli takımda göz doldurdu. Avusturyalı gurbetçi gençler Enes Öztürk ve Halil Eşref Başar'ın forma giydiği Türkiye U18 milli takımı İstanbul'da oynanan hazırlık maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Ay Yıldızlı takımımıza galibiyeti getiren gol 80. dakikada Halil Eşref Başar'dan geldi. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Dünya Kupası yolunda da tabii ki millilerimize sonsuz başarılar. Altyapıdan da böyle gençlerimizin yetişmesi bize umut veriyor. İyi ki varlar. Hep başarılı olurlar inşallah. Allah'ım nazarlardan korusun hepsini, tüm gençlerimizi. Yıldız Hanım bizlerle iyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoş geldiniz. Sevgiler Hacer Hanım. Salzburg'dan sevgiler Akif Bey, buradayız biz de demiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Bir şarkı da bize çalar mısınız? Dodo'dan Hayranım Aşkım. Az sonra.

0: Hayranım Aşkım ve Dodo yine sizlerden gelen isteklerden bir tanesiydi. Öncesinde benim seçimimle Dertliler Meyhanesi Serkan Kaya yorumuyla geldi yepyeni çalışması. Akif Özcanlısınız, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Sırada yine çok güzel bir çalışmamız var sevgili dinleyiciler. Tekir'den İlla şarkısını dinleyeceğiz. Hemen ardından da buradan selam gönderelim. Seçil Hanım da bizleri dinliyormuş. 20. Viyana'dan selamlar. Hande Ünsal'dan Helal Olsun şarkısını rica etmiş. Tekir'in hemen ardından da o güzel şarkıyı çalacağım. Siz de istek ve mesajlarınızı özellikle WhatsApp'tan bana ulaştırabilirsiniz. +43 660 130 19 79 WhatsApp hattımız. Programımız devam ediyor. Eskiler yeniler ama daima en iyiler. Viyana FM'de sizinle. Akif Özcan da canlı yayınla mikrofonda devam.
1: Akif Özcan.
2: Papatem deli harin, sana aşkım ezelden.

0: Jumping Drinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyor. Işıl Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Akif Bey. Bizler de sizi dinliyoruz demiş keyifle. Sakilerden Gamzen de şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye, birazdan o güzel şarkıya da kulak vereceğiz. Sakilerden Gamzen'de radyolarınızda olacak. Öncesinde Mira'dan Gel Yanıma istemişti Haydar Erdoğan. Mutlu akşamlar sevgili Akif Özcan. Mira, Gel Yanıma çalarsam memnun olurum kral. Her şey gönlünce olsun, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Haydar Erdoğan'ın isteği ardından da Gamzen'de DJ Sakiler. Herkese iyi akşamlar. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz efendim istek ve mesajlarınızda.
1: Akif Özcan.
2: Yiyemez.

İki güzel istek şarkısı arka arkaya geldi. Önce efendim sevgili Aydar Erdoğan'a çaldık. Mira'dan Gel Yanıma, hemen ardından da Işıl Hanım'dı değil mi? Kendisi de bizden Sakiler'den Gamzen'de şarkısını istemişti. Biz de armağan olarak gönderdik. Programımız devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarla katılabilirsiniz. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Mega Gastro 23. Viyana ve Pindrings katkılarıyla devam ediyoruz. İyi eğlenceler.

0: Vay vay vay. Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. İlk saat bitti. İkinci saate merhaba diyoruz. Ne gereği var? Tekir kulaklarınızda oldu. Şimdi Tuğçe Kandemir'le devam edeceğiz. Kahverengi gözlerin diyeceğiz. İyi yayınlar müdürüm. Pavudan alışırım çalar mısın diyor. Kısmet değilmiş mutluluk. Unutmaya çalışırım. Az sonra da onu çalalım. Sevgili Kemal Ünal için de armağanımız olacak güzel şarkımız. Sonrasında Eda Sakız Yaralar Derin istenmişti. O güzel şarkıyı da çalacağız Şule Hanım'a armağan olarak. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla.
1: Akif Özcan.

Evet, yine sevilen şarkılardan bir tanesiydi. İstek üzerine geldi. Pau'dan Kısmet Değilmiş. Hep birlikte dinledik. Sevgili Kemal Ünal için armağan olarak gönderdik. Bizi dinlerken story check-in Instagram'a Akif Özcan ve Viyana FM etiketleyerek paylaşın. Biz de onları kendi sayfalarımıza paylaşalım. Sevgili Kemal Ünal güzel de bir fotoğraf paylaşmış benimle. Çok teşekkür ediyorum WhatsApp'tan. Yolda dinliyor. İyi yolculuklar diliyorum. Senin nezdinde yollarda bize kulak veren tüm Viyana FM ve Akif Özcan sevenlerine de selam, sevgiler. Pindirings ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Şimdi Eda Sakız ve Yaralar Derin. Ardından daha neler var neler. Bizden ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar, iyi eğlenceler.

Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan devam ediyor. Yine çok güzel bir şarkıydı. Efendim Rast'tan dinledik. Ayrılığın Kitabı radyonuzda sizlerle buluştu. Mert Demir'le devam edeceğiz. Şimdi Silemedim isimli güzel şarkısı kulaklarınızda olacak. İyi akşamlar müdürüm, ben de buradayım. Keyifli bir yayın diliyorum. Selam sevgiler, herkese de iyi dinlemeler. İstek şarkım demiş. Aman güzel yavaş yürü. Azer Bülbül Fit Halodayı. Tamamdır sevgili Serap Dağbudak. Az sonra da onu çalacağız. Teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyorum üstadım. Son şarkı mümkünse Gökten'dan Sen şarkısı olabilir mi? Muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı cumalar demiş Kemal Zeyai. Eyvallah abi. Hoş geldin. Tabii ki olur. Çok da güzel bir şarkıdır. Sen vaktinden sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin. Gökten'in efsane bir şarkısıdır. Kapanışı onunla

0: Naughty First Jam. Naughty First Jam.
1: Çok güzel bir çalışmayla Mert Demir geride bıraktık. Silemedim isimli güzel şarkısı kulaklarınızdaydı. Eskiler yeniler ama daima yeniler. Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Pindrinks Mega Gastro'da ve Avusturya'da tüm marketlerde. Mega Gastro evinizin, iş yerinizin alışveriş ihtiyacını karşılayacağınız muhteşem bir marketimiz. 23. Viyana'da 30 Araçlık Otoparkı her hafta birbirinden özel indirimleriyle sizlerle. Hem Mega Gastro'ya hem Pindrinks'e katkıları için teşekkür ediyor. Bengü ile devam ediyoruz.

0: Akif Özcan.
1: Yine süper bir şarkı. Son Liman ve Murat Dalkılıç'a kulak verdik. Akif Özcan devam ediyor. Herkese iyi akşamlar. Son yarım saat içerisindeyiz. Böyle güzel, keyifli bir şarkı daha gelsin mi? Sevecekse insan candan sevmeli be. Mehmet Bey, Mehmet Bozkurt. İyi akşamlar, sevgiler diyor. Buradayız Antalya. Maşallah. Antalya'ya da sevgiler. Salzburg'a selam Filiz Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey. Ben de bir şarkı rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Ersay Üner, bu nasıl yaz? Çalmaz mıyız? Az sonra da o geliyor. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler.
0: Akif Özcan.

Aman da aman, Viyana FM'de neler dinliyoruz, neler çalıyoruz böyle. Pindrinks ve Mega Gastro ile devam. Yolda olanlar iyi yolculuklar bir kez daha. Evlerinde olanlar iyi istirahatler. Akif Özcan, Semih Cenk'ten üzülmedim ki çalabilir miyiz diyor İlker Sığan. Viyana'dan selamlar diyor. Çok teşekkürler İlker Bey'e, tüm sevdiklerine de. O güzel çalışmayı dinleteceğiz. Ne zaman? Birkaç şarkı sonra. Finalde de zaten bir slow'umuz var. Göktan'dan Sen şarkısını hazırlamıştım. Onun hemen öncesinde de Semih Cenk Üzülmedim Ki'yi göndereceğiz İlker Bey'e ve tüm Semih Cenk sevenlerine. Herkese iyi akşamlar.

Ebru Yaşar ve Tan Düeti cumartesi kulaklarınızda oldu. Hafta sonunda yanaşıyor. Şimdiden hepinize iyi de bir hafta sonu diliyoruz. Cuma gecesinde sizlerleyiz bu arada. Hepinize de hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim. Şöyle birkaç slotla aranızdan ayrılacağız. Sevgili dinleyiciler, sevgili Bedia da geldi. Huhu müdürüm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, nasılsın demiş. Hoş geldin Bedia. Anca yayın açabildim, işler güzel biter mi demiş. Canın sağ olsun be, olsun. Vallahi biz iyiyiz. Dediğim gibi sizleri de görünce daha iyi oluyoruz. Umarım sen de iyisindir. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum. Kaçırmadım umarım önemli bir şeyler demiş. Olsun.

0: Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri kulaklarınızda oldu. Şimdi İlker Sığan'a, tüm sevdiklerine, sevenlerine geliyor. Semih Cenk Üzülmedim Ki. Ardından veda şarkımızda sevgili Kemal Seyyah'ın isteği Göktan'dan Sen olacak. Az sonra buradayız sevgili Bedia. Tabi programın sonuna geldin. Bayağı şeyler kaçırdın ama kalan kısım umarım seni mutlu eder.
1: Akif Özcan.

0: Ve geldik vedaya. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Güzel yayında hayırlı akşamlar demiş Şengül Hanım. Çok sağ olun, var olun. Son şarkımız Kemal Seyyah'ın isteği, başta ona ve tüm dinleyicilerimize sizlere armağan olsun. Mega Gastro'ya ve Pindrinks'e çok teşekkürler. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Bu haftayı da ben burada noktalıyorum. Yarın yayında olamayacağım. İnşallah pazartesi akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.
1: Akif Özcan.
2: Viyana FM.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da hava sahası gerilimi. Avusturya hava sahasında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçağın tespit edilmesi üzerine Eurofighter savaş uçakları havalandırıldı. Uçakların izin durumları kontrol edilirken bazı uçuşların izinsiz olabileceği belirtildi. Avusturya ordusu uçaklara müdahale ederken yön değiştirmelerini sağlarken uçakların Münih yönünde ilerlediği açıklandı. Olayın ilgili diplomatik inceleme sürecinin başlatıldığı bildirildi. ABD tarafındansa konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hırsızı vuran ev sahibi beraat etti. Salzburg kentinde geçtiğimiz yıl evine giren 31 yaşındaki Macar hırsızı silahla vurarak öldüren 66 yaşındaki ev sahibi hakkında beraat kararı verildi. Evine giren hırsızları fark eden adamın havaya uyarı ateşinin ardından kaçan şüpheliyi arkasından vurduğu belirtildi. Olayı meşru müdafaa kapsamında değerlendiren mahkeme heyeti, oy birliğiyle tutuklu yargılanan 66 yaşındaki adamın serbest bırakılmasına karar verdi. Ücretsiz psikolojik desteğe rekor ilgi. Avusturya'da Ocak 2026 itibariyle başlatılan ücretsiz klinik psikolog tedavi hizmeti ilk 100 gününde 6500 başvuru alarak büyük ilgi gördü. Binlerce belgeyi inceleyen yetkililer 2500 kişiye ücretsiz tedavi imkanı sağlarken başvuruların %65'ini kadınlar oluşturdu. Özellikle depresyon ve anksiyete şikayetlerinin öne çıktığı başvuruların büyük çoğunluğu 20-40 yaş aralığındaki bireylerden geldi. En yoğun katılım Viyana, Steiermark ve Kärnten eyaletlerinde yaşandı. Eurovision'a ulaşım takviyesi. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması süresince yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının seferleri artırılacak. Etkinlik süresince özellikle U2 ve U6 metro hatlarında sefer sıklığının artıracağını duyuruldu. U1, U3 ve U4 hatları gece 02.30'a kadar yaklaşık 7,5 dakikada bir çalışacak. Stadt Halle çevresindeki 6, 18 ve 49 numaralı tramvay hatlarının seferleri ise 2'ye kadar uzatılacak. Paketlere ek ücret geliyor. Avusturya'da Eylül ayı sonundan itibaren ülke dışından gelen her paket için 2 euro ek paket ücreti alınması planlanıyor. Hükümet bu uygulamayla yıllık yaklaşık 280 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Düzenlemenin temel gıda ürünlerinde yapılacak olan KDV indirimi sonrası oluşan bütçe açığını azaltmak için gündeme alındığı belirtildi. Emeklilere müjde. Avusturya'da emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmek isteyenler için devrim niteliğindeki aktif pension dönemi başlıyor. Yeni düzenleme ile çalışan emekliler artık sigorta primi ödemeyecek ve yıllık 15 bin euroya kadar olan ek kazançları vergiden tamamen muaf tutulacak. Brüt maaşın %10,25'inin doğrudan çalışanın cebinde kalmasını sağlayan bu teşvik, emeklilerin iş gücünün daha uzun süre aktif kalmasını hedefliyor. Eurovision öncesi İsrail protestosu. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması etkinlikleri öncesinde İsrail'in yarışmaya katılımı protesto edildi. Şehir merkezinde toplanan Filistin yanlısı aktivistler, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları simgeleyen tabutlar bıraktı. Göstericiler İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını eleştirerek uluslararası raporlara dikkat çekti. Protesto İsrail'li yarışmacıların sahne alacağı yarı final öncesinde gerçekleştirildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken eylem olaysız şekilde sona erdi. Tarihi Tuna Köprüsü kapanıyor. Avusturya'nın Krems ve Mavutern bölgelerini birbirine bağlayan 130 yıllık tarihi Tuna Köprüsü, taşıyıcı elemanlarında tespit edilen hasarlar nedeniyle 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatılıyor. Motorlu araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Yalnız ebeveynlere destek paketi. Avusturya hükümeti nafaka alamayan ve maddi zorluk çeken yalnız ebeveynler için 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni bir destek paketi hazırladı. Aylık net geliri 2768 euronun altında olan yalnız ebeveynler yeni sistemle çocuk başına her ay 240 euro düzenli ödeme alacak. Yetim aylığı hakkı olmayan çocuklara yılda 14 kez yatırılacak olan destek engelli çocuklar için ömür boyu, öğrenciler için ise 20 yaşına kadar sürecek. Yeni düzenlemede şiddet mağduru kadınlara öncelik verilecek. Acil durumlarda masraflar için tek seferlik kriz yardımı da sunulacak. Köylerin isim tabelaları çalındı. Aşağı Avusturya eyaletinin Weinviertel bölgesinde hafta sonunda çok sayıda kasabanın tabelası kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı. Polis hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı. Kontrolden çıkan araç dereye düştü. Aşağı Avusturya eyaletinin Lasse kasabasında kontrolden çıkan bir araç yaklaşık 150 metre tarlada sürüklendikten sonra dereye uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran araç sürücüsü dere içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Avusturya'da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Avusturya'da sağlık ve bakım sistemi alarm veriyor. Sağlık ve Hemşirelik Birliği yaşlanan nüfus ve büyüyen personel eksikliği nedeniyle sistemin çökme noktasına geldiğini açıkladı. Yetkililer sadece yurt dışından personel getirmenin yeterli olmayacağını belirterek çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ülke genelinde kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu. Ahır küle döndü. Tirol eyaletinin Aldrans bölgesindeki bir çiftliğe ait ahırda yangın çıktı. Çatının hızla alev almasıyla bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. 60'tan fazla personel yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Mayıs ortasında kar sürprizi. Avusturya'da Mayıs ayı ortasında beklenmedik soğuk hava dalgası etkili oldu ve bazı bölgeler yeniden beyaza büründü. Ülke genelinde yoğun bulutlanma ve yağış görülürken kar yağışı yaklaşık 800 metre rakıma kadar indi. Yapay döllenme ile 203 bebek dünyaya geldi. Felkir Devlet Hastanesi bünyesinde çocuk sahibi olma merkezinde geçen yıl yaklaşık 1000 tedavi süreci yürütüldü ve yapay döllenme yöntemiyle 203 bebek dünyaya geldi. Uzmanlar, çocuk sahibi olmayan her iki çiftten birinde sorunun sağlıksız yaşam tarzına bağlı olarak erkeklerden kaynaklandığını vurguluyor. Gelişen yöntemlerle çoğul gebelik riski en aza indiriliyor. Yapay döllenme tedavisinin maliyeti 5500 euroya kadar çıkabiliyor. Ancak 40 yaş altı kadınlara ve 50 yaş altındaki erkeklere devlet desteği sağlanıyor. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 6 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM.

0: gurbette sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette sıla esintisi. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diğer restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dinleyenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan hemen sonra her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza günün ilk çalışmasını armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece ürkecek neredeyse hepimizin en çok sevdiği konuyu ele aldık. Dedikodu. Ve dedik ki dedikodu olmasaydı insanlar birbirine bu kadar yakın hisseder miydi? Neden? Dedikodu olmasaydı insanlar birbirine bu kadar yakın hisseder miydi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladılar ama onlara geçmeden önce güzel bir eser daha dinletmek istiyorum. Nuray Amirova bizlerle birlikte olacak. Arada olur diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Hemen şöyle gelen mesajlarımızdan birkaç tanesini hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şiire geçmeden önce sevgili Gürcan abimiz bizlere ulaştı. İyi akşamlar kardeşim, iyi yayınlar dilerim. Her şey gönlünce olsun demiş. Yarım bardak da çay göndermiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Afiyet olsun, çay muhabbettir. Muhabbetimiz bol olsun abi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmaları sana da armağan etmiş olalım. Sevgili Nedim Bey, Nedim Soylu bizlere ulaşmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Yalnız bir şeyi çok merak ettim. Bu sabah zannedersem sevgili İbrahim Elden'in programında çok güzel fotoğraflar göndermiş. Nereler oralar? Öğrenmesem olmaz. Benim çayım bitti. Kahveye geçtim. İyi akşamlar, iyi yayınlar Melih diyor sevgili Ayşe Hanım. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Unutmadan söyleyeyim seni çok sevdiğimi. Unutmadan son kez bakayım gözlerine. Bil ki sen olmayınca özlemeden günüm geçmeyecek seni. Unutmadan son kez göreyim gözlerini. Bir gün ararsan bu günleri, ben aynı yerde beklerim seni. Bir gün yeniden seversen beni, hiçe sayarım sensiz günleri ve severim yeniden hiçbir şey olmamış gibi.

Bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Dinçer, bize ilk ulaşan dinleyenlerimizden bir tanesi oldu. Selamlar abi, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma sana armağanım olsun. Soru 10 numara olmuş. Dedikodu değil de bil.

Ve aslında doğru da yani oradaki ikili düşmanlık bir dostluğa dönüşebiliyor. Yani gidiyorsun diyorsun ki ya X bana bunu yapmıştı. İşte hiç sorma bana da bunu yaptı falan. Oradan bir dostluk doğuyor. Sonrasında şey oluyor. Ya biz bu adamı nasıl bitiririz? İstişaresi başlıyor. Hani dedikodu demeyelim de bilgi alışverişi diyelim. Artık günümüzde erkekler bile yapıyor bunu da bizde sırıtıyor abi ya. Yani kadınlarda yüzyıllardır var olan bizim sonradan ayıktığımız bir gelenek gibi bir şey. Sevgili Ayşe Hanım bizlere ulaştı. Dedikodusuz olmaz. Ayrıca dedikodu insanı insana daha yakın tutuyor. İnsanı canlı tutuyor. Anlamadığım şu kimeli benim. İkiyüzlü insanlar konuşuyorlar ve bir şey yokmuş gibi daha yakın oluyorlar demiş. Ya bu üçlemde yaşayan canlılar var dünya üzerinde. Ha, çay kısır muhabbet. Malzeme çıksın diye de daha yakın olman lazım. Bunu ben de yapıyorum mesela koparan şov zamanında. Hani burada çok zaten hayatın içinden konuşuyoruz. O yüzden çok ekstra bir yakınlığa gerek kalmıyor ama. Koparan şov zamanında böyle renkli birini gördüğüm zaman, kişiliği renkli birini gördüğüm zaman ona bir tık daha yakın davranıyorum. Ben ona malzeme veriyorum ki o da farkına varmadan bana malzeme versin. O yüzden benimkisi dedikodu değil aslında. Bir nevi alışveriş. Abi bunun için gün diye bir şey yapıyorlar ya. Yani geçiyorsun oraya. Bir de eve gidince de bitmiyor mevzu. Ahmet'in eşi Ayfer'in işte gününe gitmiştik. Şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı falan diye. Dedikodu sonu gelmeyen ama kimsenin de yaptığının farkında olmadığı bir şey. Dinç tutar mı, diri tutar mı bilmiyorum. Ama yakın olmak mecburi. Bir de günümüzde kim ikiyüzlü değil ki zaten yani. Çoğumuzda şey var. Hani bana dokunmayan bin yaşasın. Ya ne olduğunu biliyoruz ama uzaklaşmıyoruz da. Kimseyle kötü olmayalım, çevremiz olsun vesaire vesaire gibi etkenlerle kimseden uzaklaşmıyoruz da. O yüzden aslında birçoğumuz bu ikiyüzlülük olayını içimizde barındırıyoruz ya. Sevgili Nedim Bey, sıradaki çalışma oğlum Alperen ve benim için gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Oktay Kaya geliyor. Kaybettin ikimizi diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin. Onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yıldız bizlere kulak veriyor, iyi geceleri yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkürler. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Leyla Hanım ve Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Melih Bey merhabalara, yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Soru çok enteresan olmuş. Ciddi bir yerden mi alsam, tebessüm ettiren bir yerden mi bilemedim ama tabii ki de bir cevabı var demiş. Eskiden dedikodu belki komşuluk ilişkilerini vesaire güçlü tutuyordu ama bence günümüzde dedikoduya rağmen insanlarda birbirine bağlılık yok. Eskiden dedikodunun bir sempatisi vardı. Kimse kimsenin arkasından kötü konuşmazdı. Ama günümüzde kimin kime ne söyleyeceği çok da belli değil. Olay dedikodudan çıktı bence. İşin kılıfı haline geldi dedikodu demiş. Evet ya, yani bu hep vardı da. İşte o onu almış, bu bunu vermiş falan. İnsanlarda bu kadar fesatlık yoktu, bu kadar göz önünde değildi. Gündem çok çabuk değişebiliyordu. Şimdi gündem sürekli aynı abi, yani hatta daha cezbedici bir noktaya geldi. Artık sadece kendi çevremizdekilerin dedikodusunu yapmıyoruz. Kendi çevremizdekileri eleştirmiyoruz. Sosyal medya diye bir gerçek var hayatımızda. Oradan ünlüleri de eleştirebiliyoruz. İşte diyoruz ki Hande Yener şunu almış, bende neden yok? Hande Yener'e baksana, sahnede nasıl giyinmiş. Bir ay bunu konuşuyorsun abi. Çünkü her yerde karşına çıkıyor. Farkında ol ya da olma, algoritma seni içine alıyor. Çok tuhaf bir noktaya geldi dedikodu. Hatta şey diyenler var ya, baya böyle sınıflandırmışlar. İşte şu dedikodudur da bu değildir. Çok enteresan değil mi ya? Yani öyle kirli bir noktaya geldi ki bu kavram. Artık bir şeyleri masumlaştırmak için kılıf bulmaya çalışıyoruz. Çok enteresan. Efendim, Sevcan Altıntaş bizlerle birlikte olacak. Haykırsam diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Bu arada sevgili Nedim Soylu güzel bir fotoğraf daha gönderdi ve demiş ki eskiden dedikodu vardı, gıybet yoktu. Evet, ikisi birbirinden çok ayrı kavramlar değil mi? Gıybet diye bir kavram bilmezdik. Ama geldi, hayatımızın orta yerine yerleşti. Aslında bir şeylerden kurtulmak için belki de bu ikisinin ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Çok güzel bir cevaptı, çok teşekkür ederim. Selam gönüldaşım, kolay gelsin, sesindeyim, huzurlu, nazarsız su gibi bir yayın olsun. Soruna cevabım, dedikodu insanları yakınlaştırmaz. Tam tersi şöyle ki, kısa süreli olarak yakınlaştırır gibi gözükür ama çoğu zaman gerçek bağ kurmaz. Çünkü gerçek yakınlık güvenle, samimiyetle ve insanın kendini olduğu gibi anlatabilmesiyle oluşur. Gecen güzel olsun. Birini konuşmak kolaydır, birini gerçekten anlamaktır zor olan demiş. Değil mi? Neden kısmı çok önemli ya. Yani birini konuşuyorsun, şöyle yapmış, böyle yapmış diye. Ama neden yaptığı, neden yapmış olabileceği hakkında bir fikrin yok. Belki buna bir açıklık getirsen, sırf o an onu yaptı diye takdir edeceksin. Ama biz bundan da korkuyoruz abi.

Murat abimiz bizlere kulak veriyor. Selam kardeşim, iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin, sefa getirdin abim. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Sevgili Aydın Bey bizlere kulak veriyor. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim Sezer bizlerle birlikte olacak. İhanet diyelim ardından. Sorunun bendeki cevabıyla ve bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Sevgili Murat abimiz yine bir grup halinde bizleri dinliyor. Kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlarımıza bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalar onların gönlüne, yüreğine armağanımız olsun. Sevgili Vahidin Bey, bizlere ulaşmış. Melih Bey, merhabaları, yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Yarın olsa da arabeske doysak demiş. Valla ben de bir onu özlüyorum, bir de koparan şovu çok özledim. Dedikodu olmadan önce insanlar birbirine yakındı. Ama şimdi sadece sizin de soruda belirttiğiniz gibi yakın hissediyorlar ama öyle değiller. Eskiden yapılan şey dedikodu değildi. Konuşulacak bir şey bulunmadığında başvurulan bir yoldu bence ama şimdi dedikodudan başka bir şey yokmuş gibi davranılabiliyor demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok güzel bir cevap. Ama Allah'tan herkes yapmıyor. Herkes yapsa biraz daha tatsız olur bu durum da. Hala dedikodudan uzak durulması gerektiğine inanan, bunu düşünen insanlarımız var. Peki, sorunun bendeki cevabına gelecek olursak. Ben dedikodu olayını reklam gibi görüyorum. Kimseyi kimseye yakınlaştırdığına inanmıyorum ama dedikodumun yapılmasını severim. Çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz. Düşünsenize, biri başka biriyle bir araya gelmiş ve programı hiç bilmeyen birine beni gömüyor. Doğal olarak kafada soru işareti oluşuyor. Deniyor ki, hemen ertesi gün değilse bile günün birinde mutlaka deniyor yani. Ya işte Ayfer bir radyo vermişti. Hani bir dinleyeyim. Gömdüğü kadar var mıymış? Saatte 9'da başlıyor demişti galiba. Saate bakayım, 9.30. Bir yarım saati kaçırdık ama çok da şey değil. Ne oldu? Belki bir dinleyici kazandık. O yüzden dedikodunun zararlı mı yararlı mı bir şey olduğu, biraz konuya, biraz da bahsi geçen şahsın bakış açısına bağlı bence.

Efendim sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Simge ve Zeki Arkun bizlerle birlikte olacak. Yeni biri diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Viyana FM. Reklamlar. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaşıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların derinden, ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Saatlerimiz 21.11 oldu. Hemen şöyle WhatsApp hattımıza bir dönmek istiyorum. Sevgili Emin ablamız bizlere kulak veriyor. İyi geceler Melih, iyi yayınlar dilerim demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Sadi Bey şu anda bizlere kulak veriyor. Terapi grubunda Murat Haydar, Yavuz ve Hadi'den selamlar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O şartlar altında sizlere biraz olsun moral olabiliyorsak ne mutlu bize. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Sevgili Raşit bizlere kulak veriyor. Selamlar Melih kardeşim, iyi yayınlar. Allah kolaylık versin. Ne örüyorsun? Nasıl gidiyor yayın? Bensiz yokluğun belli değil mi demiş. Valla şiveden belli oluyor. Sen gelince kaydı. Emre Aydın'dan hoşça kal çalışmasını rica etmiş. Teşekkür ederim demiş. Birazdan alalım listeye gelsin. Efendim Tarıkcan Özdemir bizlerle birlikte olacak. Ben aşktan soğudum diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Zeki Güner ve Yonca Lodi kulaklarımızdaydı. Yelkovan dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim sırada Zinet Sali var. Uyku tutmadı diyelim ardından. Emre Aydın bizlerle birlikte olacak. Hoşça kal diyelim, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş programın sonuna doğru gelmekteyiz. Emre Aydın bizlerle birlikteydi. Hoşça kal dedik. Sevgili Raşit için geldi. Kendisi de gidiyormuş. Kendisine de hoşça kal demiş olalım. Sevgili Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. Ben bugün arabesk sanıp geldim.

Hani ben Araplarla muhabbete girmeme taraftarıyım. Yıllar öncesinde başıma gelen bir olaydan ötürü ben sevgili Emel'i o olayın başıma geldiği ortamda tanıdım. Translate kullanarak onun bir arkadaşıyla konuşmaya çalışıyordum. Ve o zaman o koparan şovu o ortamlarda yapıyorum. Hani sesli sohbet ortamı tarzı bir yerdi. Muhabbet içerisinde arkadaşına hani çikolata ister misin demek isterken Translate yardımıyla çikolata gibisin demişim. Bu da onun hoşuna gitti. Sonrası olaylar. Allah'tan ki Emel Türkçeyi de kendi dili kadar iyi biliyor. Beni oradan kurtardı. O gün bugündür de kopmuş değiliz. Bana Dubai çikolatası göndermemesine rağmen çikolata gündemden düştü gitti. Ben orijinal Dubai çikolatası yiyemedim ama sağlık olsun. İşin şakası bir tarafa, güzel bir çalışmayı kendisine armağan etmek istiyorum. Alya bizlerle birlikte olacak. O nereden bilsin diyelim ardından. Bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Son mesajları göndermeye devam edebilirsiniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Dilerseniz Melih Sirit Instagram hesabından direkt olarak bana da ulaşabilirsiniz. Oradan da yine ister yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. İlayda Su Çakıroğlu bizlerle birlikte olacak. Ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi gecenin son şiirine. Bu şiirin ardından güzel bir çalışmayı sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmek istiyorum. Önce güzel bir şiir, ardından sürpriz bir çalışma. Haydi bakalım.

Gitme sevdiğim, gitme benden uzağa. Aklımı kaybederim. Gitme sevdiğim, gitme benden uzağa. Bırakırsam ayıp ederim. Gitme sevdiğim, gitme benden uzağa. Seni sorana ben, seni sorana ben ne derim? Gitme sevdiğim, gitme benden uzağa. Ayrılamaz senden ellerim. Yazamam adına bir şiir, çıkıp dağlara aykıramam. Tanırsın sen beni. Öyle ardından ağlayamam. Gitme sevdiğim, aklımı yitiririm. Gidersen gönlümden, sessiz sedasız, sessiz sedasız kendimi bitiririm. Kendimi bitiririm.

Selami Şahin kulaklarımızdaydı. Burcu Güneş'le birlikte. Ben bir tek kadın sevdim dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Kasım İpek bizlerle birlikte olacak. Yüreğim yaralı diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Efendim bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Artık veda vakti gelmiş. Konuşmayı bile bir köşeye bırakmışız neredeyse. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Alkışlayan ellerinizde artık görmesine iyi ki varsınız. Güzel gönlünüz, güzel yüreğiniz her daim bizlerle birlikte olsun. Sevgili Emine ablam, emeğine, yüreğine sağlık. Hayırlı geceler diyor. Eyvallah, teşekkür ederim ablam. Yarın arabesk severleri de yine burada bekliyor olacağım inşallah. Kibariye ve Gökhan Namlı bizlerle birlikte olacak. Kader kurbanıyım diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Biyonerva.
1: Biyonerva.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
2: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.